olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: yerine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız.
1: ...93.0... Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunlu sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart. Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
0: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
0: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
0: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
0: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
0: 0545 792 86 69.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran,

0: soran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
4: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
4: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: gelirim.
1: Sanış 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şeker

0: ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran Serkan Köktürk.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
0: Telefon 0532 621 58 07.
1: 0545 792 86 69.
3: Doğan Birlik.
0: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
3: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
0: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
3: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 71 69.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.

0: 0501 737 67.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.

0: değil. Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep atışın, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81

0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.

0: Gülen Pet Shop.
1: Her pat için özenle seçilmiş ürünler.
0: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
1: Devrek 0541 556 81 30.
0: Gülen Pet Shop.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
4: Recep Odabaş.
5: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
6: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
5: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
6: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
5: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
6: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
5: Bugün arayın, yarın değil.
6: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
5: Telefon 0532 621 5807.
6: 0545 792 86 69.
7: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çılar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
6: Bu programa bayılıyorum.
5: Emine ile 4 mevsim sizler.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çok şükür geldik buralardayız. Devrek FM 93.0'da. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda. Devrek stüdyolarındayız çok şükür. 6 gün aradan sonra şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbime diyorum. Nasılsınız? Özlediniz mi beni? Vallahi ben sizi çok özledim. Bu alkışlarımı sizlere gönderiyorum. Teknik bir arızalarımız vardı. Altyapı çalışmaları vardı. Kendi bölgemde. O yüzden geldik ama şükür buralardayız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz, haliniz nasıl? O zaman ben susacağım, şarkılar konuşacağız. Az sene bol müzik eşliğinde gideceğiz bugün. Tarkan'la başladık, Tarkan'la devam edeceğiz. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Şu anda Nergiz de biz bize de dinliyor beni. Reklamlardan sonra onun o muhteşem şarkılarıyla başlayacağım yayına. Sizin de varsa istekleriniz, mesajlarınız, Ankara oyun havaları olur, Karadeniz olur, pop olur. Yani formatıma uyan tüm şarkıları çalıyorum, bilginiz olsun. Arabesk hariç, arabesk salmıyorum, bilginiz olsun. O zaman ne diyoruz? Bire bismillah diyelim, başlayalım. Tarkan'la başladık, Tarkan'la devam edelim, son gece diyecek. Onun akabinde Nil Alp, boş kattesin. Onun akabinde Burak Bulut. Reklamlar sonrası ben burada olacağım. Bir dinleyicimiz sadece günaydın yazmış. Varsa isteğin mesajın gönder gelsin. 87-25 sadece günaydın yazmış. Varsa isteğin mesajın gönder gelsin diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556 4193
4: 556 57 57
5: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Reklamları dinlediniz.

Hele bakın kim gelmiş, kim gelmiş. Düzcelerden kim gelmiş? Tabii ki kraliçem gelmiş. Bu şarkıyı da ben ona göndermiş oldum. Onun en güzel şarkılarını da göndereceğim bugün. Teşekkür ediyorum Nergizimle biz bize ruhtaşlarına. Herkese mısmıslı günler demiş. Gülşen'den Karaböcükler eseri bana gelsin emoşum demiş. Günaydın, günaydın. En güzel şarkılarım sana gitsin. Dinlemedeyim demiş. Hoş geldin diyorum. Sefalar getirdin. Tüm ruhtaşlarıma selam olsun demiş. Benden de selam olsun Nergiz de biz bizeyi biliyorsunuz. 16-18 arası sizinle olacak ama ilerleyen zamanlarda saatini 3'e çıkartacak yaşasın diyelim. Yani beklediğimiz an geldi değil mi Nergiz'im? 2 saat sana yetmiyor. Sen onu 3'e çıkart veya 4'e de çıkartabilirsin. Nergiz'le biz bize bu hiç belli olmaz. Sürprizlerle dolu. Muhteşem programını da ben kaçırmıyorum. Tabii ki birkaç gündür. Vallahi Nergiz'im özledim sizi. Nergiz'im Karaböcek istemiş, onu göndereceğim. Adresi biliyorsun. Bir de Ebru Gündeş diyecek ki seninle çok işim var. O muhteşem şarkısı da benden tüm dinleyicilerime gidecek. Sonrasında şöyle bir ablan star bebeğim, ablan taş bebeğim. Muhteşem şarkılar gelecek. Şöyle bir mesajımız gelmiş, onu hiç bekletmeyeceğim. Ecem hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar Emine Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz güzel geçsin inşallah demiş. Çok şükür geldik yine buralarda izleyeceğim. Sen nasılsın, iyisindir inşallah. Devrek Açık Cezaevinde yatan Feyyaz Pasatlı'ya çok selamlar. Bu şarkıyı, bir şarkı göndermek istiyorum. Bu şarkıyı çalar mısınız? Benden ona gelsin. Herem Uzaktan Kumanda, Ali Baran Delinim.

ismi çalacağım ama Ali Baran'ın şarkısını ilk defa duyduğum için onu bir ön dinleme yapıp sonradan göndereceğim. Bakayım formatıma uyuyor mu? İnşallah damar değildir. Çünkü ben damar çalmıyorum. Ali Baran'dan belki bir hareketli çalarım ama bu şarkıyı ilk defa senden duydum. O yüzden bir ön dinleme yapacağım. Ondan sonra olur mu? O zaman ne yapalım? Gülşen Nesin, Karaböcükler, Nalan adresi biliyorsun. Ebru Gündeş, seninle çok işim var onun akabinde. Şöyle bir Karadeniz'e doğru gidelim değil mi? Karadeniz'e gitmeden olmaz. Devreğime, Zonguldak'a, Çaycumağa, Beycumağa, Alatlı'ya şu anda sesimi nereden dinliyorsunuz? Oralara selamlar olsun. En güzel şarkılarım Sinop'ta şu anda beni dinliyormuş. Birazdan Fatma'nın isteğini de mesajında okuyacağım. Bilginiz olsun.

seninle çok işim var dedi. Saatlerimiz de 11.25 yaptı. Samsun'dan Aylin demiş ki Emine abla neredesin sen, neredesin demiş. Buradayım buradayım, sen neredesin? Atakuma'da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Valla demiş 6 gündür demiş sesin çıkmadı demiş. Evet ya, biraz öyle oldu. Sosyal medyalara da girmeyince bir sessizlik de. Arada sessizlik iyidir değil mi? Vallahi ben dün akşam, dün netimiz çok şükür altyapı çalışmalarımız bitti. Dün bir girdim Instagram'a, mesajlar vallahi çoğu, hepsine de bakmadım. İlginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız diyorum. Kimisi demiş ki Müge Esra'ya gideceğim, Müge Esra bitti. Demiş ki neredeyse konum at geliyorum. Valla dün yani bana diyorlar ki bir de sen nasıl durdun? Vallahi ben duruyorum ya, sosyal medyaya girmeden de duruyorum. Telefonum bana bir

Yo, desin yetiyor yani. Seni de aramıyorum sosyal medya yani. Bana bir alo desin yetiyor telefon. Ay şöyle bir Dizcem'e gideyim mi? Nergiz'ime doğru bir gideyim böyle. Ablan taş taş diyecek. Ama kabinde diyecek ki ablan star bebeğim. Haydin o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız. Karadeniz'e doğru gideceğiz, bilginiz olsun. Ecem sana ben Kazım Pasatlı'dan kurban olurum Zonguldak'a göndereceğim, bilgin olsun. O istediğin şarkı birazcık damara kaçıyor, arabeste kaçtığı için. O zaman ne yapalım? Şöyle bir Düzce'ye doğru gidip gelelim mi? Ondan sonra bir Karadeniz yapalım. Ondan sonra veda için ben burada olacağım.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşlüğü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

Sevda etti, uzaktan kumandalı dedi. Trabzon'a, Rize'ye doğru gittik. Böyle bir Zonguldak'ımıza gidelim değil mi? Devreğimize, çaycumağımıza, beycumağımıza. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda Nergiz'im de biz bize kahvaltı yaparken beni dinliyormuş. Afiyetler, bal şeker, şifa olsun inşallah kraliçeme. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar benden damar istiyorsunuz ama ben damar çalmıyorum. 2 saat harekette gidiyorum. Damar dinlemek istiyorsanız 16-18 arası Nergiz de biz bize o güzel programıyla, söyleşisiyle, sohbetiyle, şiirleriyle onun akabinde Style'a damar saati Murat Ekmekçi 19-21 arası sizinle oluyor, mahkumların sesi oluyor. 21-23 arası da paslaşıyorlar. Ferdi müdürümüz, basın müdürümüz Volki. Volki bana söz verdi, pazartesi yayına çıkmadı, ceza vereceğim. Volki yani sen ben unuttum sanıyorsun da ben unutmadım. Ne yapayım, senin şarkını çalayım mı çalmayayım mı şimdi? Volki hani sen, ama sadece bana değil, seni var ya tüm dünya duydu. Yani Türkiye değil sadece, seni Almanya, Avrupa, Avustralya, Rusya her yer duydu. Hani sen pazartesi yayında olacaktın. Unuttu sandın değil mi? Unutmadım Volki. Volki'ye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Pazartesiden sonra artık yayınlardayım. Yayınları bırakmayacağım diyen Volki nerede? Ah Volki, ah! Tabii ki hüsranınızı da unutmuyoruz. O muhteşem yayınıyla.

Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hafta sonu yayıncımızda Hakan'la silinmeyen hatıralar biliyorsunuz 21-24 arası sizlerle oluyor. O zaman ne yapalım? Kazım Pasatlı ne desin? Kurban olayım Zonguldak'a. Onun akabinde akşam oldu yanıyor devriyenin ışıkları diyelim mi? Onun akabinde Sinan, Kral Sinan istenmişti benden, onu göndereceğim. Reklamlardan sonra veda için ben burada olacağım, bilginiz olsun.

Oldu, yanıyor devreğin ışıkları değil mi? Devrek geceleri ne kadar güzel olur ama var ya. Parıl parıl parlar devreğimiz. Devreğimize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir mesajımız gelmiş, hemen onu okuyacağım. Abla iyi yayınlar, ben Devrek. Yazıcıoğlu'nun oğlu köyünden Efe demiş. Efe hoş geldin, sefalar getirdin. Cemilli İbo'dan çayı cayır cayır yanıyor şarkısını çalar mısın? Kardeşim Nehir'e, anneannem Semra'ya gelsin, iyi yayınlar demiş. Anneannenin de ellerinden öpüyoruz. Semra Hanım'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kardeşin Nehir'e de tabii ki selamlarımı iletiyorum. Reklamlar öncesi Cemilli İbo cayır cayır yanıyor dedi. Reklamlardan sonra veda için ben burada olacağım. Şarkılarım Nergiz'le biz bizeye de gitsin. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da.

0: Devrek FM 93.0.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
4: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
4: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
6: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
6: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
6: 556 57 57.
3: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
7: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
6: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.

Yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nergiz'le biz bize desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsun kraliçem diyelim. Ümmü Gül demiş yemine şu anda seni eşimin köyünde Trabzon'da dinliyorum. Bize bir Trabzon horon çalar mısın demiş. Maalesef programın sonuna geldim. Volki'nin o güzel şarkısı benden sana da gelsin. Derya Ebru Gündeş istemişsin. Yarına sözüm olsun. Yarın hatırlatın bana.

Emine gider yarın Allah'tan başıma bir iş gelmezse 10-12 yine ben buralarda olacağım. Size önce Rabbime sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Morki'nin bu güzel şarkısı, muhteşem şarkısı da benden tüm dinleyicilerime gelsin. Unutmak mümkün mü sizi desin. Morki'ye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Nergiz'ime de gitsin bu güzel şarkımız.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Devrek FM 93.0
0: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380
2: Devrek FM 93.0.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556-41-93
2: 556-57-57
3: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Isaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
6: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
6: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
6: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C, Devrek.
5: Telefon 0542 214 6645.
7: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
6: Boyada sanat ilkesiyle
7: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
6: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
7: İletişim 0535 545 7169.
6: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları, her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
8: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak.
1: Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep at için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pat için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pat için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 80.

0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Türkiye'nin Sesi Devrek FM'den ben Mevsim. Temmuz'un ilk gününde tüm hemşerilerimize selam olsun diyorum. İstek ve mesajlarınız için hattımız açık.

Bugün de en sevilen şarkılar, keyifli sohbetler, sizlerden gelecek mesajlar, isteklerle birlikte olacağız. Siz de sevdiklerinize selam göndermek ya da favori şarkınızı paylaşmak isterseniz mesaj atabilirsiniz, bizlere ulaştırabilirsiniz. Sıradaki parçayla devam edelim. Tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin.

Harbiden dinledik arkadaşlar. Hava çok sıcak biliyorsunuz. Lütfen dışarıdaki dostlarımıza su ve mama vermeyi unutmayalım. Bir temiz kap su, bir temiz kap mama. Çok ihtiyaçları var arkadaşlar. Hava çok sıcak. Duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz.

Tüm çelik sevenlere geliyor. Ben de dahil olmak üzere. En nostaljik şarkısı.

mesaj ve isteklerinizi bekliyorum. Ben Devrik FM'den Mevsim. Bir mesajım var. Bakırcıların köyünün Gökmenoğlu mahallesinden ben Kadir demiş. Kadir Bey'e sevgiler, saygılar. Gökmen Bey, Ferdi Tayfur'dan Çeşme parçasını istiyorum demiş. Kendisini kırmıyoruz ve isteğini yerine getiriyoruz. Ferdi Tayfur, Çeşme.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
2: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193.
3: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart. Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Hoş
1: geldiniz tekrardan sevgili Devrek FM dinleyenleri. Kaldığımız yerden devam edelim. Hareketli şarkılarımızla.

Mesaj ve isteklerime kaldığım yerden devam ediyorum. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer Mutfakçılar Grubu, Can abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Kepez, Hüseyin Akçan'a, İlker abiye, Ömür Özkan Çay Ocağı çalışanlarından Haşmet abiye ve C1 koğuşuna, A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy, Devrek Açık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum diyor. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma Açık Cezaevine gelsin demiş. Sıradaki parça sizler için.

Bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bir mesajım daha var. Bir istek parçam var. İyi yayınlar. Ben İstanbul Avcılar'dan Meral demiş. Bey Cuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Çağla sevmeyeceğim şarkısını çalar mısınız? Size ve eşime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Meral Hanım'a. İstek parçasını yerine getiriyoruz.

Bilsek parçam daha var. Gamze Şeker'den Ayşe'nin Ayşe şarkısını çalarsanız memnun olurum. Oğlum Semih Yazıcı için diyor bir dinleyenimiz. Semih Bey için geliyor. Gamze Şeker Ayşe.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarımızı okumaya. Mevsim Hanım kolay gelsin. Ben Doğanay Şirin. Tuğçe Kocabacak'a Şenol Evgi, İyi Ki Sen şarkısını armağan ediyorum. Bir de notu var. Dün çalışıyordum o yüzden dönüş yapamadım. Kusura bakma Donino demiş. Bizden de selamlar.

Yasemin Hanım kolay gelsin. Ben Doğan Ayşerin, Tuğçe Kocabacak, Şenol Evgi İkisen şarkısı aman ediyorum. Tekrar okur musunuz demiş. Dün çalışıyordum. O bir notu var kendisinin. Tuğçe Kocabacak. Dün çalışıyordum. O yüzden dönüş yapamadım. Kusura bakma Donino diyor. Kendisine biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine ve kader mahkumlarına gelsin.

devam ediyorum. Mihrimah Alya'nın bir isteği var. Canım kızım. Nisanur ablasına şarkı göndermek istiyormuş. Ben desteklerini yerine geçiriyorum tabii ki de. Çok sevgilerimi sunuyorum. Sizi öpüyorum.

sonuna geldik. Ben Mevsim. Birazdan reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından mikrofonu değerli yayın arkadaşımıza devredeceğiz. Siz frekansınızı değiştirmeyin. Devrek efendim. Müzik ve keyfi.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Help at için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81

0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
2: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
1: Telefon 0532 621 58 07.
2: 0545 792 86 69.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
5: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
5: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 71 69.
5: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
5: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
5: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
5: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
5: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
7: Devrek FM
8: 93.0. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi gazetede yayımlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Reklamlar.
3: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Kardelen Dondurma.
2: dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
6: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
5: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
6: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
5: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
6: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
5: Uyum Gross Market.
6: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
5: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
7: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
7: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
7: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
7: 556 57 57.
8: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Devrek efendim.

0: de biz bize. Biz bize. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis'te biz size.
4: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis'te biz size.
5: Devrek efem.
6: Yok yok, geç kalmadık. Geldik efendim, buradayız. 93.0 Devrek efem frekansında sizin programınız başlıyor. Hadi bakalım.

0: sanatçılar, dil yok. Yurt içi yurt dışı, şehir içi şehir dışı. Tüm rozaklarım, haydi bakalım. O kedi buralara gelecektir sen.
1: Nergis'le dinleyeceksin.

0: Bizse biz size. Dinlek efendim.
1: Kedi buraya gelecek. En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
0: Nergis'le biz bize devam ediyor. Nergis'le biz bize. Dinlek efendim.
2: Yepyeni bir yaz ayına giriş yaptık. 1 Temmuz çarşamba, haftanın tam da ortası. Günün de öğleden sonrasının en güzel saatleri, saatlerimiz 16.15'i gösterirken Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı, sizin programınız Nergis'le biz bize mikrofonları açtı efendim. Büyük bir keyif ve heyecanla bekleyen tüm ruhtaşlarım, çalışanım, esnafım, emekçi kardeşlerim, yollardan, izlerden, seyir halinden sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarıma, Devrek merkezli ve çevresi dahil 93.0 Devrek FM karasal yayın üzerinden ve internet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız www.radyodevrekfm.com adresinden de herkese, ama herkese kucak dolusu selamlar olsun. Dün gece dolunaydı. İnşallah yenilikler ve mutluluklar getirsin bize bu güzel ay efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi ben de bekliyorum, saatler 16 olsun da Nergis'le biz bize bir an önce başlasın diye bekleyen dinleyenlerim, geldim buradayım. Gelen mesajlara birazdan yer vereceğim. Sizler de oradaysanız lütfen yoklamalara dahil olun. Zira Devrek FM WhatsApp hattı ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar hizmetinizde olmaya devam edecek. Tabii ki 2 saat boyunca Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla biz bize buluşacağız. Buradan değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da en güzel listemin en güzel eserleri armağanım olsun efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız tekrardan hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Mesajlara giriş yapacağım, geliyorlar, kurban olsun Nergis'iniz, sizin kızınız, sizin yeriniz, sizin programınız. Yine böyle bomba gibi haftanın ortasına başladı ama ayın da ilk günü. Dediğim gibi dün akşam dolunaydı, dolunayın vermiş olduğu etkiler hayatımızda inanılmaz, inanılmaz olacak. Gerek aşk, gerek iş, gerekse sosyal hayatta efendim neler olacak neler, birazdan sizlere açıklamalarda bulunacağım. Yapmış olduğum bilimsel araştırmalar sonucu huzurlarınıza getirdim. Bakalım dolunay bizleri nasıl etkileyecek? Umarım güzel etkilesin efendim. Umarım harika mucizeler getirsin bize. Şimdi Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla şarkıya giriş yapalım. Daha sonra da sizler, ben de buradayım Nergis Hanım, bakalım dolunay bana ne getirecek diye soruyorsanız, ki ben çok meraklıyımdır bu konuda, hemen WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderin gelsin. Sizin kızınız Nergis'iniz burada sizi hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Beyaz olamadım farkındayım ama kara da değilim. Diyelim mi? Son zamanların dillere pelesenk olan eseri. Beyaz olamadım şayet ama kara da değilim. Belki altın olamadım ama bakır da değilim şimdi. Hakkımı da yemeyin yani. Gönderdim gitti.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Nergis de biz bize.
3: Devrek efam.

çağırmam geleceksin dedi efendim. Çok güzel bir eserdi değil mi? Her birinize armağan ettim bu güzel eseri. Ferman Toprak'tan dinledik. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken birlikteliğimizin yarım saatini geride bıraktık değerli dinleyenlerim. Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz bendeniz Nergis'le. Nergis'le biz bize olan cazıyla devam ederken birikmiş mesajlarıma hemen yer vereyim. Bekletmeyeyim değerli dinleyenlerimi. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bakalım. Hoş geldin yayına ablacığım. Vallahi özlüyoruz seni ya demiş. Vallahi ben de özlüyorum sizi. Nazar boncuklarıyla yine WhatsApp hattını doldurmuş. Elem terefi işkem gözlere şiş. Ben de özlüyorum. Büyük bir heyecanla inanın bana her programda, her mikrofona geçişimde sanki yayın hayatına yeni başların heyecanını duyuyorum. Sizler için buradayım. Teşekkür ediyorum Esra'cığım. En güzel eserler sana da gelsin. Ve dört mevsim Emine de ulaşmış. Demiş ki sorunsuz yayınlar canım kraliçem dinliyorum. Aldım çayımı açtım radyomu. Sıradaki şarkı sana gelsin canım Nergis'im kolay gelsin demiş. Yine kalpleri, çiçekleri, emojileri nazar boncuklarıyla en güzel eserler Emine'me de armağanım oluyor efendim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve bir diğer mesaj. Nergis Hanım, annem sabırsızlıkla sizi bekliyor her gün. Annem sizi çok seviyor demiş. Kurban olurum ben annemin ellerinden öpüyorum. Selam olsun kendisine. Sizden ilerleyen zamanlarda Ferdi Tayfur'dan Almanya trenini çalmanızı istiyor. Kayıkçılardan Satılmış Arslan ulaşmış efendim mesajında. Ay kurban olurum kayıkçılarıma selam olsun. O köy benim de köyüm yahu. Annemin ellerinden öpüyorum. Satılmış birazdan annemizin o istediği güzel eseri de yayınlayacağım. Hiç merak etmesin dinlemede kalsın. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ederken biliyorsunuz ki dün akşam 20.30 itibariyle çilek dolunayı yaşandı tüm dünya üzerinde. Ve gerçekten de birçok uzman dolunayı görüntüleyebildi. Dolunay biliyorsunuz ki insanlar üzerinde inanılmaz etkilere insanları maruz bırakabiliyor. Kimisinde dolunayın uyku bozukluğu, halsizlik, kaygı gibi fiziksel ve psikolojik etkiler yarattığına dair yaygın modern bilimsel araştırmalar bu etkilerin büyük ölçüde stres düzeylerindeki dolaylı değişime dayandığını gösteriyor. Bir kere dolunaylar insanların belli bir olaylarının bitişlerinin ya da belli bir olaylarının başlayışlarını simgeler efendim. Yepyeni bir aydayız. Güzel bir aydayız. Temmuz ayı, yaz ayındayız. Umarım dün akşam 20.30 itibariyle yaşanan o dolunay hepinize, hayatınıza mucizeler getirsin. Çilek dolunayı, evet diğer adıyla. Kişiler kendilerini bu dolunay zamanlarında inanılmaz gergin, kaygılı, eyvahlar olsun ben ne yapacağım? İşte o ex'ten next'ler, gidenler tekrar geri dönebilir veya

dönenler sizden tamamen gidebilir. Bir kapının kapanıp diğer kapıların açılabileceği aydır Dolunay. Dolunay. Dün akşam Dolunay'dı. Bakalım kimler hayatlarında yeniliklere kapılar açtı? Güzel olacağına inanıyorum ben. Hiçbir zaman Dolunayların insanları kötü etkilediğine inanmak istemiyorum. Sadece sizden istediğim şu sıralarda Dolunay'ın etkileri insanlar üzerinde yoğunken lütfen çok çabuk fevri hareketler yapıp o kararları şu anda almayın. En azından bir müddet askıya bırakın efendim. Çünkü Dolunay ister istemez insanları fevri olmayı da getirecektir. O yüzden buradan tüm dinleyenlerime ufak bir tavsiyem olsun sizin kızınız Nergis olarak. Ve Ankara Polatlı ulaşmış. Başkentime selam olsun. Polatlı'dan Beycuma'daki oğlum Okan Bakır için Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilemiş efendim. Teşekkür ediyorum başkentim Ankara, Polatlı. Eyvallah. Emine demiş ki bana getirir bu Dolunay canım demiş. Ne getirecek Emine sana? Umarım para, şans, aşk, mutluluk. Ne getiriyor?

0: hatırladık mı? O gece dolunaydı diyecek Tahir Şimşek. Dün akşam dolunaydı biliyorsunuz. Umarım mucizeler getirir dolunay. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla mesajlarımıza birazdan yer vereceğim. Sizin hayatınızda böyle gergin anlarınız oldu mu? Çünkü dolunay etkileri birkaç gün öncesinden dolunaydan sonra da birkaç gün sonrasına kadar etki edebiliyor. O yüzden diyorum şu sıralar fazla gerginliğe dahil olmayın. Kararlarınızı hemen vermeyin. Bir müddet askıda bırakın. Seni ne kadar sevdim. Ölene kadar. Bu arada kayıkçılardan anneme de armağan olsun bu güzel eser. Tahir Şimşek o gece dolunaydı diyecek. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim.
1: Nergis'le Devrik Yapısı.

0: acıyor içimce. Yüreğimi sızlattı. Bir dokunuşu vardı. O gece dolunay. Yapamıyorum şimdi. Yapamıyorum. Gitme. Gitme aşkım.
1: Nergis'le Demir Kefal.

O gece dolunaydı. Tıpkı dün geceki gibi değil mi? 2026 Haziran ayının çilek dolunayını yaşamış olarak vallahi. Birazdan şöyle yapalım o zaman. Burçlar üzerinde tek tek burcunuzu söyleyin. Size olan etkilerini ben size buradan bildirim yapayım efendim. Çünkü oldukça bir araştırma ve donanımlandırdım kendimi. Sizler böyle bir soruyla bana geldiğinizde nasıl cevap verebilirim diye oldukça araştırmalar yaptım. Sizler de burcunuzu yazarsanız Devrek FM WhatsApp hattına, bu çilek dolunayının, dün akşam gerçekleşmiş olan çilek dolunayının sizin burcunuzun üzerinde size nasıl etkisi olacağını sizlere söylemekten büyük bir gurur ve onur duyarım. Sağlam kaynaklardan edindiğim bilgiler doğrultusunda. Efendim Devrek FM WhatsApp hattım 0507 380 0067. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ederken Nergis Sultan demiş, selam demiş. Ednan Kuştul İstanbul'dan ulaşmış, selam olsun İstanbul'uma. Nergis, Emoş'un dolunaylarda şansı çok olur. Mesela para resmi atmış. Vallahi Emoş'a tüm paralar feda olsun. Damga Star. Ablan Star, Ednan Kuştul, Emoş Star. Nergis'e Nergis Star. Bak kendisi de demiş ki zaten ben demiş, zaten demiş. Aşkı buldum. Aa, aşkı buldun mu? Aşkı kim kaybetti de sen buldun Emoş? Hayırdır ya? Nerede buldun? Ne olur kimseye söylemeyeceğim. Nerede buldun? Söyle Allah'ını seviyorsun. Aşkı buldum, bana para getirsin demiş dolunayı. Allah'ım Allah'ım. Ha, yay burcuyum diyor. O zaman çilek dolunayı bakalım yay burcunuzu nasıl etkileyecek? O zaman onun açıklamasını yapalım. Hem Emoş'a yapalım hem de Emoş sayesinde yay burcu olan ruhtaşlarıma yapayım bu açıklamayı. Şimdi eğer yay burcuysanız dün akşam gerçekleşmiş olan Haziran ayındaki çilek dolunayı sizlere finansal durumunuz ve kişisel değerlerinizi mercek altına aldıracak. Gelir kaynaklarınızı arttırmak için fırsatlar doğabilir. Ancak harcamalarınızda oğlak ciddiyetiyle hareket edip tasarrufa yönelmeniz lazım. Yani Emineciğim, parayı bulduktan sonra nasılsa buldum diye de hal vurup harman savurmaman gerekiyor. Vallahi dolunay öyle söylüyor. Emine parayı bulacak ama diyor, geldiği gibi de para gidecek diyor. Dolunay diyor, ben demiyorum. Bak şimdi Ednan Kuştul benimle pazarlık yapıyor diyor ki, Ednan Kuştul İstanbullardan, Nergis Sultan, Nergis Sultan diyor. Saat 18'e kadar bir Müslüm gelir mi acaba? Gelmez olur mu? Bir Müslüm değil, iki Müslüm bile gelir sana. Nergis'e Nergis. Ve bir diğer mesaja hemen yer verelim. Sizler de burçlarınızı yazın efendim, burçlarınızı yazın. Ben de dolunay size ne gibi etkiler getirecek hemen açıklamasını yapayım buradan. Lütfen mesajları da kısa tutalım olur mu? Bakın çok uzun uzun yazmışsınız. İyi yayınlar Nergis Hanım, ben Beycuma'dan. Devrekli Dursun Eğriyer, Mutfakçılar Grubu Can Abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Kepez, Hüseyin Akçan'a, İlker abiye, Ömür Özkan Çay Ocağı çalışanlarından Haşmet abiye ve C1A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy Devrek'te bulunan Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı size ve tüm Beycuma Açık Cezaevine gelsin. Tüm kader mahkumlarına da selamlarımı göndereyim efendim. En güzel eserler tüm kader mahkumlarına da armağanımız olsun. Aa diyor, vallahi doğru söylüyor diyor. Ya ben yalan olur mu bende Emine? Gönder burcunu, yapayım sana olumlu yorumunu. Donanımlı bir yayıncıyım ben burada. Böyle pat diye mikrofon karşısına geçmedik herhalde. Bizim de var biraz donanımımız. Saygımdan desin Bengü. Bazen insan susar susar, saygısından susar. Yoksa konuşacak o kadar çok şey var ki şu hayatta. Saygımdan.
ya da kırmaya kıyamadığımdan diyor Bengü. Hep beraber dinleyelim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Gönder burcunu, yapayım yorumunu, Dolunay sana ne getirecek? 0507-380-067'den sizin kızınız Nergis'iniz sizi bekliyor burada. Hep beraber dinleyelim. Nergis'le Devrim FM.

0: bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Diz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'le Diz bize.
3: Devrek efendim.

0: Sizi hiç kimse sevemez. Ben var olduğum sürece.
1: Devrek FM 93.0.
0: Cuk oturan eserlerden bir tanesi. Bu güllük gülistanlık bir yaz havasında, Temmuz'un tam da başında Burak Akagün'den dinledik bu güzel eseri. Her birinize armağan ettim efendim. Harikaydı değil mi?
2: Nergis'le biziz.
0: Gelen mesajlara yer vereceğim efendim. Vereceğim, hepsine yer vereceğim. O mesaj yazan elleriniz dert görmesin. Ama öncesinde sizi de hayallerinize kavuşturmak boynumun borcu, sizin kızınız olarak. Çacma'da çok güzel bir inşaat firması var. Niye radyosunu yeni açanlar duymasın ki bunu? Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'tan bahsediyorum. Efendim, iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmek için, güzel yuvalar kurmak için tam da yaz ayındayız. Tam da düğün sezonları başladı. Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler ve güvenli limanınızı oluşturuyor Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Çaycuma'nın göbeğindeki projelerinden tutun, Zonguldak Kozlu'ya varana kadar çalışmalar inanılmaz ultra lüks bir şekilde. Çaycuma ve Zonguldak'a değer üstüne değer katan bir firma. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Tüm detaylı bilgiler için ofis ziyaretinde bulunabilirsiniz. O güzel cennete gitmiş gibi hissedeceksiniz, güler yüz ve profesyonellikle karşılanacağınız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak ofis adresleri Yeni Atatürk Bulvarı Çarşıma merkezde, zaten merkezi de bir yer. Tüm detaylı bilgi için kendisiyle iletişime geçin değerli ruhtaşlarım. 0552 560 67 13 0552 560 67 13 arayıp Mehmet Yıldız, Mehmet Yıldız bizi Nergis'le biz bizeden bizim kızımız Nergis gönderdi dediğiniz takdirde sizlere ekstra avantajlar sağlayacak. Sizi saraylarda yaşatacağız efendim inşallah, Allah'ın da izniyle. Şöyle mesajlara bakalım. Ednan Kuştul demiş ki, hay çok yaşa Nergis Sultan, bekliyorum şimdiden, teşekkür ederim demiş. Ne demek ne demek, sizler için buradayız Ednan Kuştul. Ta İstanbul'a kadar uzanan programımızla beraber sana tabii ki de Devrek stüdyolarından bir tane Müslüm Baba değil, iki Müslüm Baba bile göndereceğim inşallah. Devam edelim mesajlara. Merhabalar Nergis Hanım. Beycuma'da Tuğçe Kocabacak ben demiş. Beycuma, Tuğçe Kocabacak hoş geldin. Ben istek parçam olacak. Benden Devrek Açık Cezaevinde bulunan Doğanay Şirin'e gelsin. Ali Baran'dan Delinim şarkısı armağan olsun. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar dilerim demişler efendim. Tuğçe Kocabacak. Selam olsun Tuğçe'ye de. Ve Kesik Ahmet ulaşmış bizlere. Namı diğer Kesik Ahmet. Merhaba Nergis demiş. Ben Kesik Ahmet. Burcum Kova. Coşkun kardeşimle oturup sizi dinliyoruz. Orhan Baba'dan Ayşen şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Size de gelsin Nergis demiş. Aa, Kova burcusun. Bakalım dün akşamki Çilek Dolunay'ı, dün akşam tam 20.30'da bir dolunay yaşandı Türkiye'de. Türkiye saatleriyle 20.30'da efendim Kova burçlarına ne gibi etki edecek? Kesik Ahmet sayesinde tüm Kova burçlarına da gönderelim yorumumuzu. Şimdi Kova burcu biliyorsunuz ki 20 Ocak ve 18 Şubat tarihleri arasında doğan ruhtaşlarımın burcu. Bir kere bu dolunay iç dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalmış konular artık aydınlanıyor dolunay sayesinde. Oh, çekebilirsiniz. Gizli kalmış, iç dünyanızda kalmış, bilinçaltınıza yerleşmiş, o içinden çıkamadığınız durumlardan çıkıyorsunuz ve aydınlanıyorsunuz Kova burçları. Bu dönemde biraz yalnız kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak ve eski korkularınızla yüzleşip onları şifalandırmak size çok iyi gelecek. Biraz yalnız kalın, kendi muhasebenizi yapın. İnanın bana, bu dolunay o gizli kalmış bilinçaltınızdaki konuları aydınlatacak. Kova burçlarına etkisi bunlarmış efendim. Dolunayımızın Kesik Ahmet'e de etkisi böyle olmuş. Hadi bakalım, hayırlara vesile olsun inşallah. Bir diğer mesajımız, kızım merhaba, bugün denizdeydik, bize Nalan Altınörs'ten Gitme şarkısını eşim Nurhan ve güzel kızlarıma gelsin, teşekkür ederim. Bir şarkı da ben söylemek istiyorum, yardımcı olur musun kızım demiş. Şu anda şarkı dinletemeyeceğim, diğer Yönetim kurulu başkanımıza, yayın müdürümüze başvuru yaparsanız efendim sizlere yardımcı olacaktır. Türkeli'ye selam olsun. Evet, tam da deniz havası değil mi? Ailecek gidebilecek birçok aktivite var. Yaz ayındayız. Biliyorum bunaltıcı sıcaklar var. Sakın ha, mecbur kalmadıkça öğleyin sıcak saatlerde o güneşin birebir etkisine maruz kalmayın. Bol bol su tüketmeyi. Ha, bir de Nergis'le biz bize dinlemeyi unutmayın. Nergis'le dinlemeyiz. Ve Fatma ulaşmış efendim. Fatma Çaycuma'dan ulaşmış. Çaycuma'ma selam olsun. Fatma'm hoş geldin. Nergis ablam gelmiş, hoş gelmiş. Evimizin neşesi, canım bizim kız demiş. Gülleriyle beraber teşekkür ediyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan Candan Sevmedi çalar mısın? Canım Nergis ablam demiş. Çalarım tabii ki, ritmik eser. Ben şimdi güneş bunaltıcı ya. Böyle bir sıcak var, kavurucu. Afrika sıcakları Türkiye'nin dört bir yanında yaşanıyor. Ama her zaman olduğu gibi diyorum ki dışarıda hava nasıl olursa olsun yüreğimizin havası güzel olsun. Madem ki hava kavurucu, sıkıcı, bunaldınız. O zaman biraz ritmik gidelim. Bay Doğrular neredesiniz? Bay Doğru. Yürü.

0: biz sizin.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
0: Nergis'le biz bize devam ediyor.
2: Hadi hiç ritmi bozmayalım. Gülben Ergen sonrası güzel bir Ebru Gündeş gelsin. Güllük Gülistanlık bir Devrek stüdyosundan, Güllük Gülistanlık bir Nergis'le biz bize programından. Hem sempati hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir delikanlı diyelim mi?
0: Nergis'le devrek efsane.

0: biz sizi.
1: Devrek FM 93.0.
2: Bir gülüşüyle kalbimi çaldı. Seviyorum, onu çok seviyorum.
0: Nergis'le biz bize.
1: Devrek FM.
3: Bu devirde var mıymış böyle? Ezan da okunuyor. Neyse, şarkıya giriş yapmayacağım ezan boyunca. Efendim, Ebru Gündeş çok güzel söylemiş değil mi? Hem sempatik hem yakışıklı, bir de mert bir delikanlı demiş. Buradan tüm yakışıklı, sempatik ve mert delikanlılara armağanım oluyor, tüm ruh taşlarıma. Bayanlar, birazdan size de bir şarkı göndereceğim, merak etmeyin. Kıskanmak yok. Bu şarkı beylereydi. Şimdi sıradaki Gülşen eseri de bayanlara gidecek. Biz bayanlar böyle aşkın peşinden yıllarca koşsak da hiçbir zaman aşka olan inancımızı yitirmeyiz değil mi? Her zaman için aşk bizim için ön plandadır. Sevmediğimiz bir insana yalandan seni seviyorum demeyiz. Genelde duygusal bakarız olaylara. Her ne kadar karşı tarafta beylerde düz mantık olsa da, kimi zaman onlar at gözlüğü takmış bir şekilde karşımızda otursalar da, bizler duygusal varlıklarız kadınlar olarak. O yüzden tek dileğimiz yurtta aşk, cihanda aşktır efendim. Gülşen'in de dediği gibi. Hadi bu da bayanlara gelsin. Öyle ayrımcılık yok. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla yurtta aşk, cihanda aşk sizlerle olacak. Sizler de Devrek FM WhatsApp hattına mesajlarınızı göndersenize. 0507-380-067'de sizin kızınız Nergis'iniz sizleri bekliyor.
0: Nergis'le Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis de biz bize.
4: Devrek efam.

0: Dize. Devre kefan.
1: Efendim böyle hareketli şarkılarla bu bunaltıcı sıcağın o negatifliğini üzerimizden pozitif enerjiye doğru çevirmek adına yayınlamış oldum. Ama ve lakin yavaş yavaş fantezi ve arabeske doğru geçiş yapıyoruz efendim. Saatlerimiz 17.15'i gösteriyor. Son saatimizdeyiz. Yine bu son saatimizde Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Sizleri saraylarda yaşamaya, yaşatmaya and içtik yani. Merak etmeyin, istemiş olduğunuz eserleri yayınlayacağım. Şöyle bir mesajlara hemen bakalım. O nasıl bir şarkı öyle? Öyle şarkı istenilir mi? Ablanız kurban olsun. Alev. Hayırlı yayınlar Nergis abla demiş. A5 koğuşundaki oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına selam abla. Serhat'ın sizden bir isteği var demiş. Buyursun. Tüm kader mahkumlarına açık bir programdır efendim. Adanalı Ayhan etek giysinler şarkısını çalarsan çok sevinir demiş. Yahu öyle bir şarkı mı var? Yapmayın çocuklar, yapmayın. Ablanız kurban olsun, tüm kader mahkumlarına en güzel eserler armağanım oluyor zaten. Alev selam olsun. Serhat Özer'e de selamlarımı söylüyorum efendim buradan, huzurlarınızda. Şimdi Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın ofisi nerede mi? Hala alamadınız mı ofis adresini? Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuman Merkez'de. Zaten inşaat sektörü deyince akla gelen ilk adres oluyor. Duyanlar da duymayanları bir zahmet duyursun. Yani düşmana söylenecek bir yer değil. Dostunuza söyleyin efendim. Düşmanlar hak etmiyor öyle yerleri. Vallahi bak, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın ofis adresini sakın düşmanınıza vermeyin. İyi insanlar gitsin, iyi insanlar hayallerine kavuşsun.
0: Biz size.
1: Ben de onlar için buradayım. Peki. Sizleri saraylarda yaşatacak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Hala alamadım diyenler adresi Yeni Atatürk Bulvarı Çağcıman Merkez'de. Tüm detaylı bilgiler için 0552 560 6713 ile iletişime geçebilirsiniz değerli dinleyenlerim. 0552 560 6713'ten Mehmet Yıldız'a ulaşabilirsiniz. Peki bana nasıl ulaşacaksınız? Saatler 18'i gösterene kadar ücretsiz ve aktif bir şekilde Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla tabii ki. 0507-380-067'den de bana ulaşacaksınız. Şimdi ben eğer Müslüm Baba şarkısını yayınlamasam biliyorum ta İstanbul'dan Eddan Kuştul'un yani onun diline düşeceğime, kör kuyulara düşerim daha iyi diyerekten.
0: Nergis'le biz size. Devrek efendim.
1: Güzel bir Müslüm Gürses eseri. Seni nasıl özledim gelsin mi? Tüm özleyenlere gelsin. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Merak etme Fatma, senin isteğini de unutmadım. Kesik Ahmet, sana da selam olsun. Merak etmeyin, hepsine yer vereceğim. Ama öncesinde güzel bir Müslüm Gürses. Özleyenlere seni nasıl özledim.

0: Nergis de Viz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Viz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: bir sevda türküsüdür. Yeryüzü gökyüzüdür. Aşkımın öyküsüdür benim meselem. Meselem. Eyvallah.
1: Nergis'le Deniz Yasam.

iki güzel Müslüm Baba eserleriyle kulaklarımızın pasını sildik değerli dinleyenlerim. Yaklaşık yarım saatimiz kaldı. Programın son saatlerinde, son dakikalara doğru ilerliyoruz. Birlikteliğimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ederken umarım iyisinizdir ve umarım afiyettesinizdir. Şu anda iş yerlerinde misiniz? Mesai bitti, yollarda mısınız? Yoksa ikinci vardiya olanlar iş teslim aldı mı? Nerelerde neler yapıyorsunuz? Son yarım saat içinde bana anlık olarak ulaşabilir, uzaklardaki sevdiklerinize şarkılar armağan edebilirsiniz değerli dinleyenlerim. Sizin için buradayım. İnanın bana kavurucu bir sıcak söz konusu. Afrika sıcaklarını yaşanan şu Türkiye günlerinde Temmuz ayına da giriş yaptık. Gerçi biz bahar aylarını çok müjdeledik beraber Nergis çiçeği olarak ama dışarıda hava nasıl olursa olsun bizim yüreğimizin havası güzel olsun. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 0067. Sizin kızınız Nergis'iniz, sizin mesajlarınızı bekliyor efendim. Şimdi Çarşıma'dan Fatma istemişti. Gökhan Güney'den Candan Sevmeli gelecek. Gerçekten öyle. Eğer sevmeyecekseniz birini de sevmeyin bir zahmet. Öyle yüzeysel, üstünkörü, seviyorum gibilerinden değil de sevecekse insan candan sevmeli. Yürekten sevmeli. Gerçekten sevmeli. Ölümüne sevmeli. Tüm ruhtaşlarıma armağanım olsun. Gitsin.

Eyvallah devretçi, eyvallah çarjıma, Gökçe Bey, bakacak kadı, kayıkçılar, Elezli, gemiciler, Filios, Barkın, Zonguldak, Ereğli, İstanbul, Almanya, Londra, İngiltere, tüm ruh taşları. Sevecekse insan candan sevmeli.

0: Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'teyiz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'te biz bize.
3: Devrek efem.
4: Dert etme kendini. İni mini minleme. Sus. Sus. Bir kez dinle. Bir kez dinle. Çıkarsız sevdim seni be. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız, yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına, yanarcasına sevdim seni. Sevdim seni, ne çare. Gözlerine bakamazken, ağlarken de ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel, gel ne olur son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, göğsünde uyuyamazken de. Serseri olmayan o namuslu duyguyla sevdim seni. Sevdim seni be. Ne çare. Sen umutları bulutlara güneşe çizerken de. Bozkır kaldığım dağ yamaçlarında sevdim seni be. Yaşamakla, yaşamakla ölmek arasında kılda ezilirken de. Ödlek olmayan cesur yürekli bir sevgiyle sevdim seni. Sevdim seni. Sevdim işte. Ne çare. Zindan odalarda bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdaları maddelere dökerken de. Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle. Sevdim seni. Sevdim seni. Ne çare. Ne çare. Biliyorsun. Biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket. Yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son diyet. Umutlara kes bir bilet. Dedin diye, istedin diye razı oldum. Sustum. Sustum şimdi. Şimdi paramparça dilim dişlerimde. Gücümün yettiği, sesimin çıktığı kadar avaz avaz bağırıyorum. Son nefesimde. Son nefesimde. Ölürken de. Yalan dolan olmayan namuslu bir duyguyla sevmiştim seni be. Sevdim seni. Ne çare.

Biliyorum, duygudan duyguya geçiş yaptık. Oradan oraya savrulduk. Kim bilir hangi anılar, hangi heyecanlar, hangi birliktelikler ya da hangi ayrılıklar geldi akıllara. Biliyorum ruh taşım, sen de çok etkilendin. Murat İnce'nin bir şiiriydi. Öncesinde naçizane kendi yorumumla yorumlamaya çalıştım. Ödlek olmayan namuslu bir duyguyla sevdim seni. Değerli meslektaşım Murat İnce'nin eseriydi. Ardından da Yıldızsız Geceler'den sizlerle buluştu efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla son 20 dakikamız. Birlikteliğimiz devam ederken birazdan mesajlara giriş yapacağım efendim. Hiç merak etmeyin, mesajlarınız yanıtsız kalmayacak. Devrek efendim WhatsApp hattına son mesajları toparlayalım. Çünkü son dakikayı bıraktığımız mesajlar askıda kalmasın. Sonra ben çok üzülüyorum. 0507-380-067'den tam da şimdi anlık olarak bana ulaşabilir. Duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sizin kızınız, sizin yeriniz Nergis'le. Biz bize, sizin programınız bendeniz Nergis'le. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla... Madem öyle, benim annem varmış kayıkçılarda, beni çok seviyormuş, her gün programı böyle sabırsızlıkla bekliyormuş. Satılmış, ulaşmıştı kayıkçılardan. Şimdi o annemize sözümüzü tutalım. Anneler başımızın tacıdır. Almanya treni. Çok eskiden Almanyalı deyince şöyle bir bakarlardı ki benim dedem de Almanyalıydı efendim. Almanyalı deyince bir zenginlik gelirdi akıla. Akıllarda, aa siz Almanyalısınız, sizde para çoktur. Evet, o zamanlar öyleydi. Diğer insanlara nazaran Almanyalı olunca gerçekten o önceden ne vardı? Mark vardı. Marklar inanılmaz değerliydi. Ama şimdi Almanyalı olmak pek de bir şey fayda etmiyor maalesef günümüz şartlarında. O zamanlar ta eskilere gittiğimizde Ferdi Tayfur'un bu güzel eseri seslendirdiği yıllarda Almanyalı demek o ultra lüks demekti. Tıpkı Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'taki o daireler gibi. Ferdi Tayfur Almanya treni desin. Kayıkçılardan annemize armağan olsun. Benden de tüm Ferdi baba sevenlere.

0: bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: Bazı meseleler öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. Serkan Kaya'nın da yorumu üzerine bu güzel esere yer vermiş olduk Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Yavaş yavaş sizin kızınız Nergis'iniz sizden müsaadenizi isteyecek. Birazdan efendim vedamızı gerçekleştireceğiz. Son mesajlara yer verelim. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden ulaştı. O güzel mesajlarınızı hemen okuyalım. Selam, adım Batuhan Yazıcı. Blog 3, Allah Allah, Beycuma'da bulunan kardeşlerime armağan olsun. İyi yayınlar dilemiş efendim Batuhan Yazıcı. Hoş geldin. Maalesef programın sonuna geldin. Birazdan maalesef veda gerçekleştireceğim ama tüm kader mahkumlarına da en güzel istekler, şarkılar gönderildi efendim. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, bugün istek çalıyor musunuz demiş. Benim programım her daim istek eserlere açık bir programdır. Bugünü, yarını veya dünü yoktur efendim. Ama ne yazık ki saatler 18'i gösterene kadar bana ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hafta içi her gün 16-18 saatleri arasındaki duygularınızı ifade eden eserleri programıma atmış olduğunuz mesajlarla ve sevdiklerinize ulaştırmak adına burada oluyorum değerli dinleyenlerim. Bunu da buradan aydınlatmasını yapmış olalım. Şimdi bir aydınlatma daha yapıp yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Şimdi yatırım, oturum çok önemli. Öyle paralar böyle bu sıcakta boşuna öyle kolay kazanılmıyor değil mi? Benim ruh taşımın emeği benim için çok önemli. Gerek yatırım gerek oturum amaçlı olsun. Çaycuma'da lütfen Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ı ziyaret edin. Artık hayalleriniz gerçek olsun. Hak ettiniz. Çünkü sizler her şeyin en iyisine layık ruh taşlarımsınız. Benimki öyle olmasa yıllardır ruh taşı olmazdık, ruh taş kalmazdık. Sizin finans açısından yatırımınız, oturumunuz benim için çok önemli. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız böyle bir olanak tanıyor sizlere. İyi yarınlarınızı bugünden inşa ediyor. Güvenebileceğiniz kalitede mekanları, güvenli evleri, güvenli limanınızı oluşturuyor. Çaycuma'da gelmiş geçmiş inanılmaz projeleriyle Çaycuma'nın göbeğindeki yerlerde inanılmaz ultralüks dairelerle sizleri bekliyor ofislerinde efendim. Sadece tabii ki Çaycuma merkezle sınırlı kalmamakla beraber Zonguldak Kozlu'daki projesinden de haberiniz olsun. Deniz manzaralı, biliyorsunuz ki Kozlu Zonguldak'ın incisi olarak adlandırılmış bir yerdir Kozlu. Güzeldir deniziyle, o mis gibi havasıyla. Sizler bunlardan yararlanmak, faydalanmak istiyorsanız efendim adres Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez'e gidip ofis ziyaretinde bulunabilirsiniz. Daha da detaylı bilgiye sahip olmak için ben biliyor olamam. Onların inşaat tutkusuyla o bilgilere ulaşabilmek adına Mehmet Yıldız'ı arayabilirsiniz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 6713. 0552 560 6713'ten kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Peki, bugünlük benden bu kadar. Dolunay dedik, fal dedik, burç dedik, sevgi dedik, nefret dedik, aşk dedik, dedik de dedik. Hayata dahil her şeyi kitabın ortasından bahsederek yorumlamaya çalıştım. Çok keyif aldığım bir yayın oldu. Umarım aynı keyfe nail olmuşsunuzdur değerli ruhtaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Yarın ölmez de sağ kalırsam saatler 16'yı gösterdiğinde ben yine sizin programınız, sizin yeriniz
1: Devre Kefa, Nergis'le biz size,
0: sizin kızınız olarak mikrofonda olmaya devam edeceğim. Öncelikle değerli sponsorum Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programıma sağlamış olduğu katkılardan ve bizlere, biz bize ruhtaşlık çatısı altında buluşturmaya katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Mehmet Yıldız. Teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor efendim. Çünkü beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Her zaman olduğu gibi, her yerde, her şartta, her koşulda ruhtaş kaldınız ve ruhtaş olmaya devam ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola, olur mu? Hepinizi sevdiğimi unutmayın. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. İmparatorun Tamam Aşkım eseriyle de ritmik bir şekilde vedamızı yapalım. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık. Evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
1: Devre Kefa, Nergis'le biz size.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
2: Nergis'le biz bize sona erdi. Nergis.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor. Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trend Yol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
5: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
5: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
5: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
5: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
5: 0545 792 86 69.
4: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242

0: reklamlar.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Aktivar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM.

0: Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Canberi.
0: Murat'la Sevgi Canberi başlıyor. Murat'la Sevgi Canberi.
2: Değer verdiğiniz kişinin cezaevinde dinlediği radyoya istek atıp şarkınızı aynı anda onunla dinlemek ister misiniz?
3: İster misiniz?
2: Haydi Durma sende sponsor ol. Bu heyecanı ve mutluluğu sende yaşa. Murat da Sevgi Çemberi programına gönüllü sponsor olmak için mesaj atın, biz sizi arayalım. WhatsApp 0538 658 2965. Tekrar ediyorum, 0538 658 2965.
4: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan.
5: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Efendim Ferdi Baba'yla bir merhaba diyelim dedik sizlere. Saat 19 oldu mu ve radyoda Ferdi Tayfur çalıyorsa ustayla damar saati başlamıştır değil mi sevgili canlar? Evet, güzel bir akşam, 1 Temmuz 2026, yeni bir aya girdik. Bu yeni ay hepimize güzellikler getirsin, mutluluklar getirsin diyelim. Her şey dilediğinizce, her şey gönlünüzce olsun. Devrek'te Beycuma'da cezaevlerinde yatan, bizlere kulak veren mahkumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Az sonra onların değerli ailelerinin mesajlarını ve isteklerini ulaştıracağız. Abonelere özel istek yayınımız olduğu için sadece abone olanlar cezaevi mesajı ve isteği gönderebiliyorlar sevgili dinleyenler. Eğer sizler hala abone olmadıysanız ve bilgi almadıysanız 0507-380-0067 0507-380-0067 Devrek FM WhatsApp hattına bilgi almak istiyorum diye mesaj yazarsanız abonelik hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılıyor sizlere. Bunun dışında evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen, cezaevi mesajı değil de normal mesajı olan dinleyicilerimiz sıradaki şarkıları sevdiklerine hediye edebilirler, mesaj gönderebilirler. 0507-380-0067
1: Usta, ustayla damar saati. Her gün

0: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
1: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
0: 0507 380 0067.
2: Aman et mahkumum sen, sabret bu günlerde.
3: Evet, tüm mahkumlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim en yakın zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin diyelim. Evet, bu akşam yine Güneş Hanım'la başlıyoruz. İlk mesaj Güneş Hanım'dan gelmiş sevgili dinleyenler. İkinci mesaj da Halil Bey'den gelmiş. Vay vay vay, peş peşe. Önce Güneş Hanım, sonra Halil Bey. Vallahi Halil abi, burada bile geçemedim. Bak, Güneş Hanım'ı burada bile geçemedin. O önce davrandı. Güneş'ten Halil'ine, sessizlerden seni çok seviyorum istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar sizlere demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Ve mesajım, seni gördüğüm ilk günkü kalp atışım hiç eksilmedi. Hep aynı sesindeki huzuru, hiçbir şeyle değişmem. Seni çok seviyorum her şeyim demiş Güneş Hanım Halil Bey'e bu güzel sözlerle bu akşam. Sevgisini, hasretini, özlemini dile getirmiş. O zaman tam 93.0'da seni çok seviyorum şarkısı gelsin Güneş ve Halil için.
4: Sarıl boynuma.

Evet sevgili dinleyenler, Güneş Hanım hediye etmişti bu güzel şarkıyı. Halil Bey'e hediye etmişlerdi. Şimdi de Halil Bey'den Güneş'ine hediye olaraktan gidiyor bu şarkı. Sefo'dan Bilmem mi şarkısını eşim için istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de onu çok seviyorum. O benim hayatımın tek anlamı, tek gerçeği demiş sevgili Halil Bey. Evet, o zaman Halil Bey'in bu akşam Güneş Hanım'a hediye ettiği şarkı Sefo Bilmem mi radyomuzda.

0: Efendim Sefo bilmem mi Halil Bey'den Güneşine hediye olarak gelmişti bu güzel şarkı. Evet, Canan Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. Selamünaleyküm canım kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan. Kolay gelsin, kucak dolusu sevgiler selamlar olsun, gözlerinden öperim demişler. Teşekkür ederiz. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı'nın kendisi bizzat çok kıymetli dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için. Evet, Recep Can Koçaklı kendisi bizzat istemiş bu şarkıyı. Çok kıymetli dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Dardayım parçasını rica etti. Sizlere de çok selamı var, Allah'a emanet olun demişler. Ve aleyküm selam, sizler de onlara selam söyleyin görüştüğünüz, konuştuğunuz zaman. O zaman Ahmet Kaya söylesin bu güzel akşamda ve Recep Can Koçaklı'dan çok kıymetli dostu Berat Eren'e ve tüm kader mahkumlarına hediye olarak geliyor.
1: Usta, ustayla damar saati.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

0: yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.
1: Sevgili Recep Can Koçaklı istemişti bu güzel şarkıyı sevgili dinleyenler. Ve çok sevdiği dostu Berat Eren ve tüm mahkumlara hediye etmişti. Evet, 19.21 saatinin aboneleri her zaman olduğu gibi muhteşemsiniz. Harika şarkılarınız ve çok güzel mesajlarınız var. Başladığımız bugünden yana muhteşem şarkılar seçiyorsunuz ve muhteşem sözlerle bu programa güzellik katıyorsunuz. Bu program zaten sizin programınız. Benlik bir şey yok sevgili dinleyenler. Ben sadece mesajlarınızı sevdiklerinize iletiyorum ve istek şarkılarınızı yer vermeye çalışıyorum. Bu program tamamen sizin kendi programınız. Ve bu programın içerisinde yer almanız için de abone olmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Abone olmayan cezaevi mesajları maalesef ki ben bu programda değerlendiremiyorum sevgili dinleyenler. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Evet, Volkan Konak kardeş, doğum günün kutlu olsun kardeşim Arda Köroğlu demişler efendim. Arda'nın mı doğum günü? Doğum günün kutlu olsun kardeşim Arda Köroğlu. C10 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına gelsin demiştir efendim. C10 koğuşuna selamlar, sevgiler göndermiş olalım. O zaman Volkan Konak söylesin, C10 koğuşu dinlesin. C10 koğuşuna ne diyoruz? Arda Köroğlu'na ve C10 koğuşuna ne diyoruz?
2: Aç sesini kardeşim.

0: Evet, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Arda Köroğlu ve C10 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına gelsin diye gelen bir mesajdı. Sevgili Arda, bu şarkının kendisine kimden hediye olarak geldiğini sanırım tahmin ediyordur. Kimin kendisine hediye olarak gönderdiğini biliyordur.
1: Bu program.
0: Evet, bu program dedi.
1: Murat'la Sevgi Çemberi. Duyguların en yoğun yaşandığı yer Murat'la Sevgi Çemberi. Bu program şarkılarla duygularınızı ifade ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
0: Devam ediyoruz efendim. Selamlar demişler. B9 koğuşunda yatan Umut Altunkaya için sıradaki şarkılar Canım Yavrum için çalar mısınız demişler. Evet. Umut Altunkaya'ya hediye olarak geliyormuş Canım Yavrum dediğine göre ailesinden geliyor. Artık annesinden mi babasından mı bilemiyorum. Evet, Onur Korkmaz'ın isteğiyle devam edelim efendim. Selam, B9 koğuşundan Onur Korkmaz. Ümit Yaşar'dan Beter Ol şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı Hüseyin Kalmaz'a gelsin. Çift zar atmam, tek zar atarım, eyvallah diyerekten de bir mesaj göndermiş. Burada şimdi hep birlikte düşünüyoruz. Onur Korkmaz bu mesajda ne demek istedi? Çift zar atmam, tek zar atarım, eyvallah.

0: Evet sevgili dinleyenler, sizler de bu güzel programa sponsor olabilir. Bu güzel programda hafta içi 19-21 saatlerinde sevdiklerinize istek şarkılarınızı ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Abonelik paketlerimiz sizlerin bütçesine uygun şekilde, isterseniz 5 şarkılık paketten alın, isterseniz 10 şarkılık paketten alın, isterseniz 20 şarkılık paketten alın sevgili dinleyenler. Ben 20 şarkılık aylık abonelik paketini almanızı sizlere tavsiye ederim. Aylık abone olan dinleyicilerimizin efendim sıralamaları daha öncelikli oluyor. Onun için hani aylık abone olduğunuz zaman böyle normal sırada değil de aylık abone mesaj gönderdiği zaman onların mesajları kaçıncı sırada olursa olsun öne alınıyor sevgili dinleyenler. O yüzden ben sizlere aylık abone olmanızı, yani 20 şarkılık abone olmanızı tavsiye ederim. Ama derseniz ki benim için sıralamanın bir önemi yok, ben 5 şarkılık 10 şarkılık da abone olmak istiyorum diyebilirsiniz. Onu da size kalmış bir şey. Ben sadece fikrimi söyledim sizlere sevgili dinleyenler. Evet, Yamancan Özdemir mesajı ulaştırmış bizlere sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben Yamancan Özdemir. C9 koğuşundan Krallar koğuşuna, Yörüklere ve Türkmenlere, Kemahlılardan C9 koğuşuna armağan olsun. Şevki Kayapınar'dan beni tutmayı armağan ediyorum ve umut dolu yarınlara diyorum demiş sevgili Yamancan Özdemir. Evet, Yamancan Özdemir bu akşam C9 koğuşuna ve tüm mahkumlara Şevki Kayapınar şarkısını hediye ediyor sevgili dinleyenler. Beni tutma, radyomuz Devrek FM'de sizlerle.
1: Öyle çok şey var.
0: Evet.
1: Öyle çok şey var ki anlatacak. Ama ben şimdi burada bunları anlatmak istemiyorum desem de yalan olur. Sen de ince, ip ince sorularınla beni incitmesen çok iyi olur. Yağmurlu uzun bir yolu düşe kalka yürümeye çalıştık. Ve inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık, yanılmışız. Beni tutma, ben böyle sahnelere gelemem. Sakın beni tutma, çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim, öyle gelirdim ki şimdi topyekun birdenbire boşalırım. Toz olur toz, darma duman olur dağılırsın. Sen benim ince tellerimden, sırma tellerimden en güzel türkülerimi çaldın. Sen benim en ücra duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sendin, her şey senin etrafında dönerdi. Hani bar köşelerinde tükenip de kaldırımlarda sınarken kendimi, gelip sana sığınırdım. Umutlarım patlamış lastik gibi bir kez daha gümlerdi. Beni tutma lan, ben öyle şantajlara falan boyun eğmem. Beni tutma, hırsından çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim, öyle doldum ki şimdi yanardağlar gibi birdenbire patladım. Hani bir yavru serçe hayata alışır gibi ağzım açık bağlanmıştım ben sana. Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi titrer heyecanlanırdım ben sana. Bu akşam siktir olup çekip gitmek adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu. Bu senaryoda ben de zavallı bir figürandım, sadece anlatamam. Kumlara yazılmış sözcükler kadar çok kısacık düğümüydüm. Ve anladım ki ben bir takım şeyleri daha gelen ilk dalgayla yitirdim. Beni tutma, ben senin dizlerine çökemem. Beni tutma, elinde kalır kırılırım. Yıllardır öyle daraldım, öyle bunaldım ki beni bir saniye bile oyalarsan aklı dengem bozulur, cinnet getirir, çıldırırım. Sen kalbime emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim, sen kuru bir lokma ekmeği bile tek başıma hazmedemeyip de birlikte yediğim, sen yatalak olsan, altına yapsan, iğrenmeden alır temizlerim dediğim. Bu nasıl insanlıkmış lan? Bu nasıl arkadaşlık, bu nasıl vefa, bu nasıl acı? Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl cefa? Beni tutma, gazabım yakar ellerini. Beni tutma, burada kaş olursun. Modelin bozulur. Yıllardır öyle kırıldım, öyle küstüm ki derinden böyle bir ah şekerim. Anam obradım olsun, kas katı kesilir, taş olursun, taş. Ben şimdi senin gözlerine sokuyorum dünyayı ama sen körsün, gözlerin körelmiş. Israrla görmüyorsun. Ben şimdi senin beynine değil, ananın amına çakıyorum hayatı. Anla bakayım, anlayabilirsen.
0: Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Sevgili Ferhat Dereli, C9 koğuşunda bulunan abilerim demiş. Korsan Murat, Agvez Birol Demir, Metehan Dedeoğlu, İsmail Can Demircan, bir de kardeşim Ramazan Onbaşı'na. Çok selamlar inşallah. Özgür günlere dostlar, Era Capone Godfather tüm cezaevine gelsin demişler sevgili dinleyenler. Evet. Bir bakalım hemen sevgili Ferhat Dereli'nin mesajını ulaştıralım.

Sevgili dinleyenler, 19.52 yaptık saatlerimizi. Kaç istek hakkım bilmiyorum, kaç istek hakkım kaldı. Bilemiyorum şu anda, liste önümde değil. Evet, selamlar, hayırlı akşamlar Murat Bey, hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben. Sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine, yayıncılarına gelsin. Sorunsuz yayınlar dinliyorum, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Ordu'ya da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Devrek'ten Ordu'ya selam olsun. Evet, Devrek'teki tüm taksicilerimize, tüm kaptan şoförlerimize, halk otobüslerinde bizleri dinleyenlere, hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyenler. Ve güzel bir şarkı dinleyelim şöyle bir bakalım, ondan sonra hadi bakalım.

Efendim devam ediyoruz. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle devam ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Ben C4 Koğuşu'ndan Berat Nuri Eren demiş. Kardeşim Recep Can Koçaklı'ya ve C4 Koğuşu'na. Gazapizm'den yine edemedik dans şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim demişler efendim. Reklamlar öncesinde bu güzel şarkıyı dinleyelim. Berat Nuri Eren'den kardeşi Recep Can Koçaklı'ya ve tüm C4 Koğuşu'na hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 34 67.
2: Recep Odabaş.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Murat'la, Murat'la Sevgi Canları.
6: Sevgi sayfası açılır. Mısra mısra okunur. Sevgi vücutta, kalbe incitmeden dokunur.
5: Sevgi gönül dostunu kırmaktan çok gocunur. Sevgi ne güzel sözcük, her dilde olmalıdır.
6: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
5: Murat'la Sevgi Çemberi devam ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

Evet, Cansever'den dinledik. Sürgüne döndü yıllarım. O güzel şarkıyı da paylaştık sevgili dinleyenler. 20.10 yaptık saatlerimizi. İkinci saatin güzelliklerini yaşamaya başladık. Evet, hala abonelik hakkında bilgi almayan dinleyicilerimiz 0507 380 0067'ye bilgi almak istiyorum diye mesaj yazabilirsiniz. Abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer 19.21 saatinde mesaj atıyorsanız ve programda mesajınıza yer verilmiyorsa, bu abone olmayan mesajlar olduğu için, cezaevi mesajları olduğu içindir sevgili dinleyenler. Onun için önce abone olmanız gerekiyor. Abone listesine isminizi yazdırmanız gerekiyor. Devam ediyoruz efendim. Yolumuza, muhabbetimize hala. Evet. Hala anlamayanlar var. Daha nasıl anlatabilirim onu da bilmiyorum sevgili dinleyenler. Şimdi bu konuşmanı nasıl anlatabiliriz? Devam ediyoruz. Bir güzel şarkı seçeyim ben, ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını bizlere ulaştırabilirler sevgili dinleyenler. Evet, abone olanlar mesajlarını, isteklerini ulaştırabilirler, cezaevi mesaj ve isteklerini. Abone olmayan dinleyicilerimizin maalesef ki cezaevi mesajlarını ve isteklerinize yer veremiyoruz sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere.

Bazı dinleyicilerimiz diyorlar ki işte diğer programlarda mesajlar okunuyor. Sizde niye böyle? Herkesin kendine göre bir tarzı var. Her programın, her yayıncının kendine göre bir yoğurt yiyişi var sevgili dinleyenler. Eğer abone olmak çok zor geliyorsa sizlere veya abone olmak istemiyorsanız, bizim için abone olmuyorsunuz, sevdikleriniz için abone oluyorsunuz. Eğer abone olmak çok zor geliyorsa bu saatte mesaj göndermeyip abonelere saygı göstereceğiz. Sonuçta o insanlar da vermiş oldukları o abonelik bedellerinin karşılığının hakkını almak istiyorlar sevgili dinleyenler. Şarkıları tek tek çalınıyor, istekleri tek tek okunuyor. Onların da öyle bir ayrıcalığı var yani. 2 saat abonelere özel bir yayın yapıyoruz burada. Siz abone olmak isteyebilirsiniz veya istemeyebilirsiniz. Bunda kesinlikle bir zorlama yok. Ama abone olanlar bu programda daha bir ayrıcalıklı oluyor, daha bir öncelikli oluyor. Bunu da anlayışla karşılayacağız sevgili dinleyenler. İyi akşamlar Murat Bey, ben Alev. A5 koğuşunda yatan can oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına en güzel şarkılar hediyem olsun demişler efendim. Sıradaki güzel şarkıları göndermiş olalım sevgili Serhat Özer'e ve tüm A5 koğuşuna da selam olsun diyelim. Evet, Doğanay Şirin'in mesajını gördüm şimdi.

0: bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
1: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
0: 0507 380 0067.
2: Evet, sabretmek gerekiyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, Doğan Ayşin'in mesaj göndermiş. Selamun aleyküm Murat abi demiş. Ne haber, nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür, sen nasılsın? Abi demiş, Tuğçe Kocabaca, Çiğko her şey senle güzel parçasını armağan ediyorum. Ve mesajım, dün çalışıyordum o yüzden dönüş yapamadım. Kusura bakma demiş. Abi Yunus, Yunus'tan hallet. Vallahi Yunus'la halledeceğiz ama Yunus'a ben de ulaşamadım. Bugün aradım Yunus'u ama bir türlü ulaşamadık. Yunus dönmüyor telefonlarımıza, cevap vermiyor efendim. Evet, Ömer Korkmaz adına istek istiyorum. Samet Koçaklı'dan E4'te yatan Necepcan Koçaklı ve B9'da yatan Bartınlı Zagaros Çelen'e en güzel şarkılar hediye olsun demişler. Okuduk efendim, bir kez okur musunuz demişler. Okuyverdik. Evet, sevgili Doğanay Şirin'in mesajıyla gidiyoruz. Sevgili dinleyenler, Tuğçe Kocabaca, Çiğko her şey senle güzel şarkısını hediye etmiş.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

sizler de 19:21 saatine abone olabilir. Bu güzel saatte istek şarkılarınızı ve mesajlarınızı tek tek okunacak şekilde sevdiklerinize ulaştırabilir. Bu ayrıcalıktan sizler de yararlanabilirsiniz.

Evet, bizim kız ben demiş çayımı kahvemi aldı, çayımı aldım demiş, kahve nereden çıktı, çayımı aldım Devrek FM dinliyorum demişler. Eyvallah. Allah Allah, valla bu çok yorulmaya başladım artık, bu program beni çok yormaya başladı.

Evet, Gökhan Güney'i dinledik. Ordu'dan Filiz tekrardan mesaj göndermiş. Bir şarkı tavsiyesinde bulunmuş bizlere. Sıradaki tüm güzel şarkılar kendisine ve tüm sevdiklerine hediyemiz olsun. Sıradaki şarkıları hediye

0: Evet, yılla...
1: Aşkı gönlüne koyan da o, aşkı gönlünden kovan da o.
0: Evet, yıllardan beri çizgisini bozmayan, duruşunu bozmayan çok ender sanatçılardan bir tanesi sevgili dinleyenler. Evet, sevgili Tuğçe mesaj göndermiş Tuğçe. Ben Tuğçe demiş, benden Doğan Ayşirin'e çok çok selamlar demiş. Eyvallah diyelim, selamını iletmiş olalım. Sevgili Tuğçe'nin bizden bir istek hakkı kalmış. O istek hakkını da kullandırtıralım ona. Ben Hayri Kocabacak, benden A1 koğuşunda yatan Tuğçe Kocabacak ve kız arkadaşlarına selamlar demişler efendim. Eyvallah, Hayri Kocabacak'tan A1 koğuşunda yatan Tuğçe Kocabacak ve kız arkadaşlarına selamlar demiş. Evet, A1 koğuşu küstü bana ya, vallahi. A1 koğuşu küstü bana, yapacak bir şeyimiz yok maalesef ki. Çıkmak zorundayım, Allah'a emanet olun, hayırlı işler diliyorum demişler. Teşekkür ederim, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Evet, ben Tuğçe Kocabacak'ın babasıyım. Okuduk amca, dinlemiyor musunuz ya? Vallahi dinlemeden mi mesaj atıyorsunuz, anlamadım ki. Evet, Tuğçe'nin mesajını ulaştırdık sevgili dinleyenler. Doğan Ayşirin'e selamlar yolladı. Hayri Kocabacak kızı Tuğçe'ye selam yolladı. Evet, Ali Baran dinleyelim. Delinim şarkısı o zaman hediye olarak gelsin. Size ve ekibinize de hayırlı yayınlar dilerim sevgili Hayri Kocabacak. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizden de selamlar, saygılar olsun.
2: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Giderim gidemem bunu ben iyi bilirim. Ben efendim de. Devam ediyor birlikteliğimiz. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay demişler. Orhan Gencebay isteğimi çaldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun Murat Bey. Hakkınız helal edin, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar demişler. Helal olsun diyelim, sizler de haklarınızı helal edin. Abone oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sağ olun var olun.

Tebrik ediyorum işte, bayramın olsun dedi. O güzel şarkıyı da dinledik sevgili dinleyenler, artık veda zamanına geldik. Evet, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Devrek açık cezaevinde olan kardeşim Yusuf Ölçer, Uğur Akbaş'a selamlar demiş ve tüm kader mahkumu kardeşlerim ve abilerime selamlar. Bir yanımız buruk kaldı, bir yanımız hep eksik. Elbet bir olacağız, o günleri iple çekiyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun demiş. Ferhat Ölçer göndermiş bu güzel mesajı. Evet sevgili dinleyenler, geldik bir birlikteliğin daha sonuna. Saatler 21'i gösterdikten sonra Ferdi ile Duygu Treni programıyla sevgili Ferdi sizlerle birlikte olacak. Devrek FM'den ayrılmıyorsunuz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Halit Bilgiç ile vedamızı edelim.

Kim eskitti yüreğimi de? Ve kaç kere küfür ettim sensiz geçen her güne? Savaşta yeni çıkmış bir ülke misali, her yarım yıkık ve bir o kadar tanrık şimdi. Anlayacağım, anlayacağım.

0: Rabarbalar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerimiz.
0: Reklamlar.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Doğan Birlik.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
6: Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Devrek FM 93.0. Ferdi.

0: Sana benzemeyen birini sevdim dedi. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bu güzel eserinde. Efendim alemdeki kalbi yüreği tüm güzel insanlara selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber buralardayız. Her zaman olduğu gibi yine en özel, en güzel şarkılarımızla saatlerimiz 23 olana kadar, yani Hüsran buralara da olana kadar ben buralardayım. Sizinle beraber akşamınızı en güzel, en özel bir şekilde değerlendireceğiz. Şöyle WhatsApp numaralarımızı sizlerle paylaşalım. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Sıradaki parçayı Devrek FM WhatsApp hattımız üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebileceksiniz. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan sıradaki parçaya mesajlarınızı bekliyor olacağım. Her zaman olduğu gibi iki güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu eseriyle bugünkü startımızı da yine veriyoruz. Az önce ne dedi Cengiz Kurtoğlu? Sana benzemeyen birini sevdim. Şöyle şarkımıza bir hafiften girelim. Diyor ki bu güzel eserinde.
1: Onunla mutluluk doldu için.
0: Ne güzel söylüyor değil mi?

0: sana benzemeyen birini sevdim. İşte ikinci güzel Yeşen Efsane'nin şarkısı Küllenen Aşk. Hadi bakalım bire bismillah diyoruz rastgele.
1: Devrek FM 93.0.

Sinan Özen yüreğim darda diyerek bizlere mesajını verdi. Şöyle ilk gelen mesajlarımızı yavaş yavaş değerlendirelim. Öncelikle şu an bizleri bazılardan Emine sorunsuz yayınlar dilerim abilerim bir tanesi demiş. Her zamanki gibi harika şarkılara çayımı aldım eşlik ediyorum. Sıradaki parçalar tüm Derbek FM dinleyenlerine gelsin kolay gelsin abim demiş eyvallah Emine'ye. İyi yayınlar Ferdi abi. Ben bir cuma açık cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer Dursun göndermiş. Mutfakçılar grubu Can abim Naşit Mandıracı Hacı Bayram Çapan Sarhan Soysal Serkan Kepes Hüseyin Akçana İlker abiye Ömür Özkan çay ocağı çalışanlarından Haşmet abiye ve C1 koğuşuna A1 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy demiş. Devam etmiş mesajını da şöyle aşağıya doğru alayım mesajını yavaş yavaş. Devrek Açık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma Açık Cezaevine gelsin. Kolay gelsin demiş bu güzel mesajını da bizlere. Dursun Eğriyer göndermiş. Mutfakçılar grubu kendinize böyle bir isim mi taktınız grup? Mutfakçılar grubu. Bunun açıklamasını merak ettim Dursun. Şimdi hepiniz mutfakta mı çalışıyorsunuz yoksa farklı bir manası mı var bunun? Mutfakçılar grubu. Can abim Naşit Mandıracı demiş. Hacı Bayram Çapan. Sarhan Soysal, Serkan Kepes, Hüseyin Akçan, İlker abiye demiş. Ömür Özkan çay ocağı çalışanlarından Haşmet abiye. Ve yine C1 koğuşuna, A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy ve Devrek Açık Cezaevindeki Gökhan gelmiş onunla selamlarını iletmiş. Aleyküm selam eyvallah diyelim. Kolay gelsin abi. Ben Coşkun Kesik abi demiş. İstek parçası demiş. İstek parça çalmıyorum. En güzel parçalar sizlere de gelmiş olsun. Gelelim diğer mesajımıza. Onur Korkmaz adına istek istiyorum demiş. İstek çalmıyorum. Samet Kocaklı C4'te yatan Nacap Can Kocaklı B9 Bartın'ın Zago ve istek parçası istemişler. Dostlarım ve abilerime gelsin diye mesajını tamamlamış dinleyicimiz. İstek parça çalmadığım için sıradaki parça Samet Kocaklı yine şöyle mesajını okuduğumda Necap Can Kocaklı'ya da Bartınlı Zago demiş. Blok 3'ten istek istemiş ama ben istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça sizlere gelmiş olsun. Aleykümselam teşekkürler demiş. Eyvallah. İyi yayınlar Ferda. Ben İstanbul Avcılar'dan Meral demiş. Beycuma Açık Cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer için sizden sıradaki parçayı istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Eşime ve sizlere gelsin bu güzel eser demiş sıradaki eser. Eyvallah diyelim buradan Avcılar'dan Meral'e de ve değerli eşine de. Almanya'dan Güngör. Tüm devreklere selam olsun Ferdi kardeşim kolay gelsin. Almanya'dan hemşerilerime, sizleri dinleyenlere selamlarımı iletiyorum. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlere gelsin, kolay gelsin demiş. Bugün biliyorsunuz ben sosyal medyada hikayeme kendi tanıtım videomu koyduğum zaman orada bir müzik çalıyor ya. O müziği mutlaka yayınlarımda yayınlamışımdır. İşte o güzel müzik. Bizleri bir yerlerden bir yerlere alıp bırakacak. İçimizin kıpır kıpır olmasını sağlayacak, bizi duygulandıracak, bir şeyleri hatırlatacak o güzel müzik. Buradan Ömer Danış'a geçmiş olsun mesajımızı ulaştırıyoruz. Ömer Danış biliyorsunuz ağır bir rahatsızlık geçiriyor. Ve sanırsam bacağını kaybetti diye duydum. Tam emin değilim ama öyle bir haber vardı. Buradan Ömer Danış'a tüm kalbimle Devrek FM ailesi olarak geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Ve bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Selamünaleyküm kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki parçayı eseri Sayın Değerli Çok Ramazan Akçapınar'a Akçapınar'a ağlamaya ne diyorum? Şu an yolda yurt dışına çalışıyor, kendine iyi baksın diye gelen mesaj. Tam mesajı anlayamadık ya. Ramazan Akçapınar'a ağlamaya ne diyorum? Tam anlamadım ama gelmiş olsun, Musa göndermiş bu güzel mesajı. Umarım dinliyordur bizleri Almanya'dan. Yine Almanya'dan Mehmet Uzarcı, tüm Özbağ köylülerine selam olsun Ferdi. Sıradaki parça Özbağlara gelsin demiş, kolay gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Hayırlı akşamlar, ben Samsun'dan Aysun, hoş geldiniz Ferdi Bey. Sıradaki eserler sizlere ve dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Samsun'dan sevgiye selamlar demiş Aysun. Buradan Samsun'a da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Aysun aracılığı ile en güzel parçalarımız oraya da gelmiş olsun tabii ki. Onur Korkmaz, sıradaki parça B9 koğuşundan kalan Onur Korkmaz. Sıradaki parça A1'de yatan gök mavisi Gülçin'e gelsin. Yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol. Güzel bir istek yayını değil. Değerli dinleyicimiz, istek yayını değil. Bilginiz olsun. Sıradaki parçayı armağan edebilirsiniz.
1: Yaş gibi radyo.

0: Şöyle bir sesli mesajımız var. Sesli mesajımızı da sizlere bir dinletelim. Öyle şöyle alalım.
1: Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok özledim.
0: Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok ama çok özledim diye gelen mesaj Dursun Eğriyer'in evlatlarından gelmiş. Bu güzel mesaj. Umarım Dursun dinliyorsundur bizi. Bak evladın ne demiş. Bak evladının sesini bir daha dinle ama ağlamak, hüzünlenmek yok, bilgin olsun.
1: Seni çok seviyorum babacığım, seni çok özledim.

0: Güzel bir güllü yorumunu sizlerle buluşturduk. 93.0 Devrek FM mikrofonlarında. Selamünaleyküm, Bursa'dan selamlar, saygılar sunuyorum değerli abim. Yayını arıyor. Eyvallah. Sıradaki parça Zonguldaklı hemşehrilerimize gelsin demiş değerli dinleyicimiz. Yine güzel bir mesajını ulaştırmış. Yıldırım Zonguldaklar Derneği'ne de buradan sevgi selamlarımı gönderelim Bursa'ya. Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği. Bu arada sizin bir piknik organizasyonunuz mu veya yıl dönümü organizasyonunuz vardı herhalde. Onunla ilgili son gelişmeler ne bilmiyorum ama umarım kısa zamanda bizlere dönüş sağlarsınız Yıldırım Zonguldaklar Derneği. Melek göndermiş mesajını. İyi yayınlar abi. Güzel memleketim devreye selam olsun. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürlerimizi gönderiyoruz buradan Melek'e de. Devrekli Asi Melek 34-67'ye. Merhaba iyi yayınlar. Ben Sevilay. Beycuma kapalı cezaevi A5 koğuşunda yatan sevgili Muhammed canıma. Mektubun elime ulaştı sevgilim. Seni çok seviyorum. İletirsiniz çok sevinirim. Teşekkürler iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Eyvallah diyelim. Buradan Sevilay'a da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Canından çok sevdiği Muhammed canına da tabii. Gelelim diğer mesajlarımız. Bu arada Instagram hesabımızdan da canlı yayınlarız. Instagram canlı yayınımızı da açtık. Oradan da bizleri takip edebilir, yorum atabilirsiniz. Ve Instagram'dan dinleyen dinleyicilerimiz, beni dinliyorsunuz eminim. Instagram'dan dinleyen dinleyicilerimiz sayfamızı beğendirin, takip edin, ettirin. Sayfamızı çoğaltalım, bilginiz olsun. Ben şuradan gördüğüm kadarıyla Devrekli Asimelek 34-67 yine Yıldırım Zonguldaklar Derneği. Ve orada izleyen, takip eden dostlarımız, çevrenizdeki insanlara sayfamızı lütfen takip ettirin, beğendirin. Bursa'dan Fatma Tosun. Bursa'dan Fatma Tosun yine bizlerle. Bursa'dan sevgiye selamlar Tosun ailesine, Fatma ablamıza da. Bertun Bastonculuk, Ferdi abi yayınlar selam olsun demiş. Aleyküm selam. Gelelim diğer mesajlarımıza. Şöyle... Selam, hayırlı günler, hayırlı günler. Ben Hayri Ayrı. Beycuma A5 koğuşunda yatan aslan parçası yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşları için sizden sıradaki şarkıyı rica ediyorum. Teşekkürler demiş. Eyvallah diyelim. Gelelim diğer mesajlarımıza. Kayınçım Serdar Subaşı'ya istek gönderebilir miyim? İstek yayın değil değerli dostum. İstek yayınlarınızı, istek ve mesajlarınızı 23 itibariyle gönderebilirsiniz. İstek ve mesajlarınızı Devrek FM WhatsApp hattımıza 23 itibariyle gönderebilirsiniz. Öztürk mesajını ulaştırmış. Selam, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Ferdi Bey. Çay diliminden selamlar demiş. Aleyküm selam, güzel beldemiz çay dilimine de sevgiye selamlarımızı gönderelim. Az önce sizlere bir ricada bulunmuştum. Instagram'dan takip eden, dinleyen dostlarım. Devrek FM sayfamızı takip ediyorsunuz, ettiriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Devrek FM'i bölgenin bir numarası yapıyorsunuz. Hem sosyal medyada hem de frekansta tabii. Gelelim diğer mesajlarımıza. İyi akşamlar Ferdi kardeşim. A5'te yatan torunum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selam olsun demiş dinleyicimiz. Eyvallah. İyi akşamlar Ferdi Bey. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok özledik Serhan'ım. Seni çok özledik Serhat'ım. Bahar teyzesi göndermiş bu güzel mesajı da. Bir mesaj daha okuyorum. Ardından ilk defa Devrek FM'de duyacağınız güzel bir parça. İlk defa. Sıcağı sıcağına taptaze güzel bir eserle sizleri ilk defa Devrek FM'de benim programda dinleyeceksiniz bu güzel eseri. İyi akşamlar Ferdi abi, ben Alev. Sıradaki şarkı ve şarkılar A5 koğuşuna yatan can oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol A5 koğuşu diye gelen mesaj Zonguldak'tan Alev Hanım göndermiş. Zonguldak'tan Alev Hanım'a da sevgi selamlarımızı gönderelim. İşte sizlere sımsıcak, taptaze, yeni piyasaya çıkmış güzel bir eserlerden bir tanesi. Yaşar İpek seslendirecek. İki mesaj daha okuyacağım. Yaşar İpek'in bu güzel eserini sizlerle buluşturacağım. Benden Bursa'da Yıldırım'daki Zonguldak Derneği Başkanı Erol Taş Bey'e geçsin sıradaki parça demiş. Demir Baki, İstanbul Pendik'ten sevgiler, selamlar demiş. Bir mesajımızı daha hemen değerlendirelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Beycuma Kapalı Cezaevinde Yatan Eşim Barış Demiral için istiyorum diye gelen mesaj dinleyicimizden. İşte ilk defa 93.0 Devrek FM'de Duygu Tren Ferdi ile dinleyeceğiniz o güzel eser sizlerle. Yaşar İpek, Aşktan Sabıkalı.
1: Devrek FM.

işte ilk defa yine Devrek FM mikrofonlarında benim programımda dinleyeceğiz o güzel eserlerden bir tanesi. Resul Dindar Benim Sevdam adlı eseriyle ilk defa yine 93.0 Devrek FM'de sizlerle. İyi akşamlar güzel insan, bir parça gönder dinleyelim demiş. Köfteci Selami mekanından bizleri dinliyor. Buradan Köfteci Selami'ye sevgiye selamlarımızı gönderin. Değerli çalışanlarına Rabbim kolaylıklar versin. O mekanda bizleri dinleyen değerli müşterilerine sevgiye selamlarımızı gönderelim. Köfteci Selami'nin. Nerede Köfteci Selami? Çaycuma yol ayrımında. Çaycuma istikameti hemen sağınızda. Çaycuma yoluna girdiğiniz zaman hemen sağda kalacak Köfteci Selami. Onun o meşhur köftelerini tadın mutlaka. Buradan Köfteci Selami Bey'e de sevgi selamlarımızı gönderelim. Ve ilk defa bu güzel Resul Dindar yorumu sizlere gelsin. İlk defa benim programımda çalıyorum, bilginiz olsun. Sıcak taze. Gelelim diğer mesajlarımıza. Bu parçaya yer vereceğim, dinleyeceksiniz. İyi akşamlar, ben Erdoğan Şeker, Ankara Beybazarı'ndan selamlar demiş. Göksüz Ali, İyi akşamlar Ferdi, selamlar demiş. Eyvallah Ali Göksüz'e de buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Özcan Civak, iyi yayınlar kardeşim demiş. İstek parçası demiş, istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça Tatar Ramazan'a da gelmiş olsun. Emrah Muslu, B1 Tarkan Kurt demiş. Sami, selam güzel insan demiş. Eyvallah.

0: Çevrek Efem.
1: Alem bizi dinliyor. Alem bizi dinliyor.
2: Resul Dindar ilk defa Devrek Efem'de sizlerle buluştu. Benim sevdam dedi, ardından oy pulim. Güzel bir çalışmayla sizlerle oldu. İyi akşamlar abi, ben Derya. Marmara cezaevinde yatmakta olan iki kardeşim İsa ve Musa Kara için Ahmet Kaya'dan istek parçası demişler. İstek parçası çalmıyorum. Sıradaki parça onlara da gelmiş olsun. Selamünaleyküm kral, hayırlı yayınlar demiş. Ben Tansel Zonguldak'tan. A5 koğuşundaki aslan parçam oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşları için sıradaki parça armağan olsun. Seviliyorsun kral demiş Zonguldak'tan. Tansel Bey göndermiş bu güzel mesajı oğluna tabii. Buradan Tansel Bey'e de, ailesine de, oğluna da sevgili selamlarımızı gönderelim. Yıldırım Zonguldaklar Derneği, Ferdi Bey, Volkan Bey'e, Anıl Taşkıran'a ve sana Bursa'dan hürmetler demiş. Eyvallah. Aysel mesajını ulaştırmış. Ayşe. Ayşe diye gelmiş. İyi yayınlar demiş. Selamünaleyküm reis. Devrek açığa mesaj göndermek istedim. D1 koğuşuna demiş Miran. Devrek efendim WhatsApp hattımızdan yazabilirsin. 0507-380-067. 0507-380-067. İyi akşamlar. Beycim açık cezaevinden ben Dursun Eğriyer. Devrek efendim sunucumuz. Sevgili Ferdi abime selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size de gelsin. Ah, Ferdi abim yayınlar demiş Dursun. Eyvallah Dursun'um. Sana da Rabbim tez zamanda sana ve tüm kader mahkumlarımızı ailesine kavuştursun. Bir daha böyle bir durumlar karşılaştırması tabii Dursun Eğriyer. Buradan Beycuma Kapalı Cezaevindeki tüm dinleyenlerimize sevgiye selamlarımı gönderiyorum. Onlara güzel bir Gökhan Doğanay'ın yeni çıkarmış olduğu sımsıcak bir parça var. O Gökhan Doğanay'ın Özlüyorum adresini tüm kader mahkumlarımızı isteyeceğim. İlk defa 93.0 Devrek FM'de benim programımda dinleyeceksiniz. Onu da sizlere belirteyim. Gökhan Doğanay Özlüyorum adlı eseri daha 2 gün oldu çıkalı. İlk defa sizlerle bu güzel programda buluşuyor. Hatta şöyle bir yavaş yavaş girişini yapalım. Teşekkür etmişler, rica ederiz. Şöyle Gökhan Doğanay Özlüyorum adlı bu eser. Bu güzel eser tüm kader mahkumlarımıza, yakınlarına. Devrek Açık Cezaevi yine Zonguldak Açık Cezaevi Beycuma Kapalı Cezaevi. Şu an bizleri dinleyen tüm kader mahkumlarımıza ve yakınlarına gelsin bu güzel Gökhan Doğanay'ın yeni eseri.

0: İlk defa 93.0 Derek FM'de bu güzel parçayı dinliyorsunuz. Duygu Treni Ferdi ayrıcılığı ile Gökhan Doğanay Özlüyorum adlı eseri ilk defa Derek FM'de sizlerle. Tüm kader mahkumlarımıza, yakınlarına bu güzel parça armağan olsun bakalım. Güzel bir parça meydana getirmiş bence. Gerçekten ağzına yüreğine sağlık Gökhan Doğanay. Parçayı başa alıyorum ve sizleri parçayla baş başa bırakıyorum.
1: Devrek FM 93.0.

canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

0: reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
2: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
0: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
0: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
0: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
0: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM.
5: Ferdi. Ferdi yayında. Yayında.
6: Reklamlarımızın ardından güzel bir Yıldız Tilbe'nin yine yeni çıkarmış olduğu eserlerden bir tanesi, yine de Aşk Her Zaman adlı eseriyle sizleri baş başa bırakacağım. İlk defa yine sıcağı sıcağına 93.0 Derek FM'de bendeniz Ferdi ile beraber bu güzel eseri dinleyeceğiz. Yıldız Tilbe yeni çıkartmış. Gerçekten yine güzel bir eser bizlerle buluşturmuş Yıldız Tilbe, yine de Aşk Her Zaman adlı eseri. Ama şöyle bir mesajımız var, onu değerlendirelim. Kıymetli Ferdi Müdürüm abim, hayırlı yayınlar. Yayın çok güzel, dinlemediyiz demiş. Her zamanki gibi ilk parçaların adresi Ferdi ile Duygu Tren demiş. Eyvallah. Abim senin sesin ile abi ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum demiş Yasin. Eyvallah, gönder bakalım Yasin, ne yazmışsın? Uğur Koç, Rasim Efe, Çakır abi, Onur Korkmaz, Bankacı Ahmet, Osman Şenses, Selahattin Köse, Kozulu Hüseyin, Mutlu Eren, Özgür Günler'de sevgili abi kardeşlerim demiş. Kaybedenler kulübü Yasin Durası diye mesajını sonlandırmış Yasin. Sıradaki tüm parçalar tüm kulak verenlere armağan olsun. Yakında yayında olacağımızda bu ilerleyen dönemde, şu an onu vermeyelim. Eyvallah. İlk önce bir altyapını hazırla, daha sonra o konulara gireriz Yasin. Kozdan selamlar Devrek Eğerci'ye. Ben Kaçar ocağına iyi yayınlar demiş. Ben Kaçar ocağa iyi yayınlar demiş. Eyvallah, Rabbim kolaylıklar versin. Asım. Gelelim diğer mesajlarımıza. Tabii dinleyenlerimiz merakla bekliyor. Yıldız Tilbe'nin bu güzel eseri acaba nasıl diye. O zaman ben fazla bekletmeyeyim. Yıldız Tilbe ilk defa Devrek FM'de sizlerle. Yine de Aşk adlı eseriyle.

İlk defa 93.0 Devrek FM'de Yıldız Tilbe yine de Aşk Her Zaman Kazanır adlı eseriyle sizlerle oldu. Kırklar elinden Nezahat, selam olsun devreğime, güzel memleketime yayınlar demiş. Kırklar elinden Nezahat'e, Nezaket'e de buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Fatoş Bulazar, kolay gelsin yayınlar abi demiş. Fatoş eyvallah. Furkan, yayınlar, Şırnak'tan selamlar demiş. Şırnak'a da sevgili selamlarımızı gönderelim. Furkan aracılığıyla. Selam güzel yayınlar, ben Alper Han'la Arı. Beycuma A5 koğuşuna yatan arkadaşım Serhat Özer, son bir hafta kardeşim sabır. Sıradaki şarkı A5 koğuşuna gelsin. Teşekkürler demiş mesajında. Eyvallah diyelim. Selamünaleyküm, ben Sultan. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman'ım. Çok özledim be sevdiğim. Az zaman oldu, olmadı. Olmayacaktı ama ben hep buradayım, seninleyim. Sana olan sevgim 2 günlük olmadığını yanında olarak göstereceğim sana. Ben her zaman seninleyim. İyi ki benimlesin. İyi ki benimsin. İyi ki seninleyim. Özgür günlere çok az kaldı. Kurban oldum. Kemahlıma kucak dolusu sevgiye selamlar demiş Sultan. Gerçekten güzel bir mesaj yazmış. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman'la göndermiş bu güzel mesajı. Çok özlemiş. Sevdiğini söylüyor tabi. Gerçekten duygu yüklü bir mesaj. Demiş ki çok özledim sevdiğim, az zaman olmadı, olmayacak da, ama ben hep buradayım, seninleyim. Sana olan sevgilim 2 günlük olmadığını yanında olarak göstereceğim sana. Ben her zaman seninleyim. İyi ki benimsin, iyi ki seninleyim. Özgür günlere çok az kaldı. Kurban oldum. Kemahlıma kucak dolusu sevgi selamlar demiş. Eyvallah diyelim. Gelelim diğer mesajlarımıza. Şu an nöbetteyim. Barış Manço'dan dönence çalabilir misiniz demiş Furkan. Asker sanırsam kardeşimiz Şırnak'tan yazıyor. Şöyle bir listeme bakayım Furkan.

yanılmıyorsam Şırnak'tan asker kardeşimiz Furkan Şırnak'tan yazıyor ve nöbete gidecekmiş. Asker kardeşimizi kırmıyoruz. Asker kardeşimizi kırmıyoruz. Listemizde hemen aldım. Furkan hemen göndereceğim. Bilgin olsun. Bir mesajımız daha var. Onu da okuyalım. Hayrettin Berk Alkan. Selam göndermişim abi. Haşim Aygün kardeşim. Zonguldaklı Kapalı Cezaevi. İstek parça gelmiş. İstek parça çalmıyorum. Şimdiden teşekkürler. Eyvallah. İyi akşamlar. Ben eşim için yazdım. Size pazartesi günü girdi içeriye demiş. Bir gün, üç gün oldu. Haber alamıyorum. Sizden tek ricam Müslüm Gürses'ten bir anda şarkısını ona iletir misiniz demiş dinleyicimiz. Adı Serkan Madenci. Ben Nazar Madenci. Hemen iletir misiniz yoksa yarın mı demiş. Okuduk. Bilgin olsun. Nazar Madenci göndermiş. Eşi bir anda içeriye girmiş. Ve haber alamamış kendisi. Umarım dinliyordur bizleri. Serkan Madenci. Eşine bir an önce ulaş. Bilgin olsun. Furkan bekliyordu Barış Manço'nun bu güzel eserini. Hemen yer vereceğiz. Şırnak'a selamlarımızı gönderelim. Selam Ferdi abi, kolay gelsin diye gelen mesaj. Sanırsam Nazmi göndermiş bu güzel mesajı. Hakan, selam Ferdi abi, kolay gelsin, yayınlar demiş. Eyvallah. Murat Ekmekçi, iyi yayınlar demiş, benden önce sizlerleydi. 19-21 saatlerinde Murat Ekmekçi sizlerle oldu. Aynı güzellikler benimle birlikte devam ediyor. İşte güzel, bu güzel Barış Manço eseri Şırnak'a geliyor. Askerimiz Furkan'a geliyor. Hadi bakalım, şöyle mesajlarımız var. Onu da bir şöyle bir bakalım. Eyvallah Emine'ye buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Tüm askerlerimize, vatanın görevini yapan tüm askerlerimize, yine şu an emniyet güçlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, yani aklımıza kim geliyorsa ülkemiz adına bu ülkeyi koruyan kolluk kuvvetlerimize bu güzel eser gelmiş olsun bakalım. Buralardayız.

kan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Devrek FM 93.0.
1: 22-21 yaptık. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de saatlerimize. Ahmet selam demiş, aleyküm selam. Ve yine bizleri şu an Bertun Bastonculuk dinlemede. Buradan Bertun Bastonculuğa da sevgi selamlarımızı gönderelim. İstanbul Başakşehir'de Instagram adresinden takip edebilirsiniz Bertun Bastonculuğu. Gerçekten şöyle tarza, yaşa göre baston mevcut kendisi de. Her çeşit modeliyle ve yine el işçiliğiyle sizlere hizmet vermekte. Hediyelik bastonlar ve yine günlük kullanabileceğiniz bastonlar ile hizmette. Bertun Bastonculuğa da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Başakşehir'e sevgi ve selamlar. Kendisi şu an bizleri dinliyor. Mehmet. Mehmet Bey, selamlarımızı gönderiyoruz. Yakın bir zamanda yine şöyle seni canlı telefon bağlantısıyla mikrofonlarımızı alacağız. Güzel bir şekilde hasbihal edeceğiz. Almanya'dan Vedat Karagül'le selam Ferdi, kolay gelsin yayınlar. Dinlemedeyim demiş. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere gelsin demiş. Almanya'dan sevgi ve selamlar demiş Vedat Karagül'le. Buradan Almanya'daki gurbetçilerimize de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Vedat Karagül'le aracılığıyla. Yine Almanya'da, merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Devrekler Derneği'ne de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Avrupa Zonguldaklar Derneği'nimize de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yani şu an bizleri Zonguldak ili dışından dinleyen, gerek Türkiye'nin gerek dünyanın neresinde olursa olsun Devrek FM'i açmış, bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize, hemşerilerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ve yine şu an bizleri İstanbul Esenler'den Bizim Optik bir dinlemedeler. Buradan Bizim Optik'e sevgi selamlarımızı gönderelim yine. Oktay demiş ki Ferdi, kolay gelsin yayınlar. Dükkanımda dinliyorum. Sorunsuz yayınlar. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin diyerek mesajını tamamlamış Oktay, Bizim Optik sahibi. O da gerçekten İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı hemşerilerimize hizmet vermekte. Eğer gözlük alacaksanız, gerek güneş gözlüğü gerekse günlük doktorun yazmış olduğu reçeteli gözlüklerinizi de uygun fiyata hemşehrilerimize sunmakta. Adres İstanbul Esenler son durakta Bizim Optik. İstanbul Esenler son durakta dükkanı. Gidin görün, Zonguldaklı kendisi hemşehrimiz, Zonguldak Çay Cumalı. Buradan Bizim Optik'e de sevgili selamlarımızı gönderin. Ben gittim aldım. Hem aileme aldım güneş gözlüğü, hem kendime aldım. Yine günlük kullanabileceğim kendime gözlüğüm vardı, onu da aldım. Ben memnunum. Sizlerin de, özellikle İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı hemşehrilerimize söyleyeyim. Bence kalite ve şıklığın tek adresi Bizim Optik. İstanbul Esenler son durakta, bilginiz olsun. Şöyle güzel bir Yıldız Tilbe. Az önce verecektim ama Şırnak'tan askerimiz yazınca Barış Manço'yu araya sokmuştum ama ben yine bu güzel parçayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Yıldız Tilbe ne desin? Şöyle bir 90'lı yıllara doğru bir gidelim değil mi? Ne dersiniz? 90'lı yılların başına doğru bir gidelim mi? Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Nimet. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir, kral abime sevgiler, selamlar sunuyorum demiş mesajında. Umarım Yaman dinliyordur. İstanbul'dan Nimet göndermiş bu güzel mesajı.

Merhabalar, Kartal İstanbul'dan Neslihan Çetinkaya ben demiş. Yayınlar diliyorum Ferdi Bey. Sıradaki parça akıp giden geçtiğime gelsin, kolay gelsin. Dinlemedeyiz demiş Neslihan Çetinkaya'ya da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parçayı akıp giden geçtiğine gerçekten artık bilmiyorum yaşınız kaç. Benim yaşım 45. Ne zaman ben buraya geldim, nasıl geldim hiç bilmiyorum. Ama yılların bana vermiş olduğu o yorgunluğu taşıyorum. O yükü anlayabiliyorum. Leman Sağan, Gül Güzeli sizlerle olsun bakalım.

0: Devrek FM.
1: Güzel bir Leman Sam yorumuydu. Gül güzeli. Değil mi? Yıllar gerçekten ben dedim ya 45 yaşındayım. Ve yılların yorgunluğunu hissetmeye başladım. Gerçekten ta ki 40 yaşına kadar neyin ne olduğunu bilmiyordum. Ama geçirmiş olduğum 5 yılda o 40 yılın yorgunluğunu yoğun bir şekilde hissediyorum. Yani eskiden gençken, çocukken veya gençken diyeyim, dedelerimiz, ninelerimiz söylerdi bana. Ah oğlum sen de yaşlanınca görürsün diye. Bazı şeyleri hissedersin diye söylerlerdi. Haklıymışlar.

0: Evet, güzel bir Nülüfer yorumu sizlerle oldu. Ta Uzak Yollardan adlı çalışması ile 93.0 Derek FM'de. Yakup Kurubaş, selam, hayırlı akşamlar, yayınlar diliyorum demiş Hasret. En sevdiğim demiş, Almanya'dan selamlar demiş Hasret Hanım. Bu güzel şarkılar ona da gelmiş olsun. Selam aleyküm abi, hayırlı yayınlar dilerim diye gelen mesaj dinleyicimiz Berat'tan geliyor. Bu güzel mesaj da. Ordu'dan mesajımız var. Selam, hayırlı akşamlar Ferdi Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkı size ve bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin, yayınlar diliyorum demiş. Ordu'dan Filiz, Ordu'ya da sevgi selamlarımızı gönderelim Filiz aracılığıyla. Şöyle yine eskilere götüreceğim sizleri. Madem yılların bize vermiş olduğu yorgunluktan girdik. Kimimiz vatan hasreti, kimimiz yılların vermiş olduğu o yorgunluk, kimimiz herkesin kendince bir derdi var bu yorgunlukta. Yaşanmışlıkları var, unutamamışlıkları var. Ama bu yükü bir şekilde taşıyoruz. Taşımaya devam ediyoruz. Ne zaman hafifler bilmiyorum ama taşımaya devam edeceğiz.
1: Devrek efendim.

0: Derinlere doğru dağılırdı bu güzel eserler, değil mi? Sevdiğim parçalardan bir tanesiydi Nilüfer. Böyle ayrılık olmaz. Ya. Satılmış Öztürk mesajını ulaştırmış. Selam demiş. Bu parça sıradaki parçaları sevdiğim kadın. Dünyanın en güzel çiçeğimi armağan ediyorum demiş. Güzel mesajında. Yine sevdiğime sevip de sevilemeyenlere gelsin bu güzel parçalar demiş. Yine Ferdi Bey, parçalar çok güzel, harika seçimler demiş. Keyifli dinlemeler değerli dinleyicimiz. Şarkılar her zamanki gibi mükemmel Ferdi Bey. Yemeğinize yüreğinize sağlık. Oradan selamlar demiş Filiz. Rica ederim, sıradaki şarkı size gelsin demiş. Gelsin. Sırada yine böyle bir duygu yüklü bir an yaşayabiliriz. Duygu yüklü bir an. Yakın zamanda, daha 3 gün önce kaybetmiştik. Kadir İnanır. Al yazmalım, değil mi? Of of. Şöyle bir sesli mesajımız var dinleyicimizden. İstanbul'dan Sultan göndermiş bu güzel mesajı. Beycuma C9'da yatan eşim için bir sesli mesaj göndermek istiyorum demişti. Ben de listeme aldım. Sesli mesajı şöyle yavaş yavaş sizlerle buluşturacağım değerli dinleyenlerim. Şöyle yapalım. Sesli mesaj için hafiften açalım. Bakalım nasıl gelecek.
1: Merhabalar, ben Sultan. İstanbul Beycuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir için seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim. Seni çok seviyorum. Özgür günlerimize çok az kaldı. Artık 19 ile 21 arasında sana radyodan mesaj atamayacağım. 21'den sonraki, yani şu anki radyocudan atabileceğim. Çünkü senin istediğin bugünkü şarkıda küfür içerdiği için yani bir takım şeyler oldu. Bence bilmiyorum.
0: Şöyle güzel bir mesaj yayınlamış. Değerli dinleyicimiz Sultan, eşi Yaman için umarım sıradaki parça onlara da gelmiş olsun. Al yazmalım sizlerle. Daha sonrasında ben buralardayım.

Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Son parçam buradan bizleri Kartal'dan dinleyen Neslihan'a gelmiş olsun. Her zaman bizi dinliyor ve değerli annesine gelsin. Köyde yine radyosunun başında bizleri dinliyor Neslihan'ın annesi. Annemizin de ellerinden öpüyorum buradan Neslihan'ın. Son parçam hem Neslihan'a hem de şu an bizleri şöyle mesajıma bir geriye çekeyim. Dursun Eğriyer'e geliyor eşinden. Ferdi abi demiş Dursun Eğriyer'e son parçayı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum söyler misin demiş. Meral Avcılar'dan göndermiş bu güzel mesajı. Ve yine son parçam şu an bizleri Kartal'dan dinleyen Neslihan'a da gelmiş olsun. İnşallah bir aksilik olmazsa yarın akşam saatlerimiz 21 olduğunda ben buralarda olacağım. Yarın akşam saatlerimiz 21 olduğunda yine adrese teslim en güzel şarkılarımızla ben buralarda olacağım. Bir mesajımız daha var, onu da değerlendirelim. İyi yayınlar, ben bir can. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için sıradaki parça gelsin. Uzaktayız, aynıyız. Uzaktayız, ayrıyız diye yalnızsın sanma sevgilim. Seninle duam, seninle nefesim, seninle en değerlim. Seni seviyorum diye gelen mesaj bir can göndermiş İslam Gedik'e bu güzel sözleri. Kilimli'den sevgiler demiş Soner, eyvallah. Satılmış Özgür, sevip de karşılık bulamayanlara gelsin demiş sıradaki parça. Alperen Doğa, selam demiş, eyvallah. Yine şöyle baktığımda 93.0 diye gelen mesaj Fatih Boncukoğlu. Sıradaki parçayı Recep Kalmoğlu'na armağan ediyorum Ferdi Bey demiş, eyvallah diyelim. Teşekkür etmişler, eyvallah diyelim yine teşekkür eden değerli dostlarımıza. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diye gelen mesaj, teşekkürler dedik. Güzel bir Ümit Besen yorumuyla sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın saatlerimiz 21 oluncaya dek hepinizi kalbinizi sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a ısmarladık, hoşça kalın. Benden sonra Hüsran sizlerle, saatlerimiz 23 olduğunda Hüsran buralarda olacak. Hüsran'ın saatinde istek ve mesajlarınızı atabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Hüsran'ın saatinde istek ve mesajlarınızı atabilirsiniz. Bu şarkıyla sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Avcılardan Meral, yine Kartal'dan Neslihan, Ordu'dan Filiz, Bağcılar'dan Emine, yani şöyle ismini bana mesaj atan, ismini okuyamadığım tüm dinleyicilere gelsin. Bu güzel şarkı, hoşça kalın.

0: ile duygu treni sona erdi. Reklamlar.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
1: Doğan Birlik.
0: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
0: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
3: Devrek efendim.

0: Alayının damarına basıyoruz.
1: Hüsran abim, yoktur bu alemde misalin.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programından ötürü sevgili Duygu Treni Ferdi abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumuzun görevimizin başındayız dostlar. Bu gece her şarkının bir hikayesi, her sözün bir hatırası var. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman da geçmişe götürecek. Kimi zaman da yüreğimizin en derin yerine dokunacak eserlerle sizlerle olacağım dostlar. Hepinize huzur dolu müzikle iç içe harika bir akşam diliyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili dostlar, yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507-380-0067 0507-380-0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz. İbrahim Erkal Ömrüm diyecek. Sonrasında güzel bir Emrah yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. Ben buralardayım. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum.

Bazen hayatta öyle insanlar olur ki onlardan ayrılmak insana zor gelir. Sanki alışkanlık değil de kalbin bir parçası olmuş gibidir. İşte bugün tam da bunu hissettirenlere seslenmek istiyorum. Senden ayrılmak çok zor, öyle bağlıyım ki sana. Belki bu cümleyi söyleyemediniz, belki içinizde defalarca tekrar ettiğiniz. Birine gönülden bağlanınca onsuz geçen her dakikayı biraz eksik, biraz da sessiz. Ama hayat bazen bizi istemediğimiz yolların başına bırakır. Sevgi sadece yan yana olmak değildir. Bazen uzakta olsan da birini en güzel duygularla sevebilmektir. Eğer gerçekten seviyorsanız o sevgi kalbinizde yaşamaya devam eder. Zaman yaraları hafifletir ama güzel anılar hep sizinle kalır. Bu akşam yayınımızda sevdiğine kavuşmayı bekleyenlere, özlem çekenlere ve kalbinde hala bir isim taşıyan herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Dilerim ki herkes sevdiğine kavuşsun, ayrılıklar yerini güzel başlangıçlara bıraksın. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Evet sevgili dostlar, şöyle gelen mesajlara bir göz atalım. Kimler nerelerden bizlere ulaşmış? Selamünaleyküm Süren abi, iyi akşamlar. Ve aleyküm selam. Nasılsın, iyisindir inşallah. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisinizdir umarım. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Buğra Uçar için Seda Sayan'dan Şiire Gazele parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş. Sevgilim fazlasında gözüm yok. Sen gözüme de gönlüme de yetersin. Seni seviyorum. Dikkat et kendine demiş. Mesajını ulaştırmış. Hayırlı geceler Üstüren abi, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşlarına selamlar, sevgiler, istek parçam. Kamuran Akkor'dan Üstüme Düşme Benim, Sercan ve Ceyhun mesajını ulaştırmışlar. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Dilerim Üstüren Bey. Ben Beycuma kapılı A1 koğuşundan Ceren. İstek parça ricam olacak. Çalarsanız sevinirim. Mustafa Güngece'den Seviyorum parçasını. Çok sevdiğim eşim Mustafa'ya armağan ediyorum. Seni seviyorum canım kocam. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlar tekrardan. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar Üstüren Bey. Beycuma kapılı A1 koğuşundan Gülveren Yıldız ben. İstek parçam olacak. Cevher'den Özelim parçası. Benden çok sevdiğim kocam İhsan Yıldız'a gelsin. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan eşim Mehmet Keskin için. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var, çalar mısınız? Lütfen sana olan sevgim ne zamana, ne mesafeye, ne de yaşadığımız zorluklara yenilecek. Sen benim en güzel duam, en güzel özlemim ve kalbimde ömür boyu taşıyacağım en kıymetlimsin. Canım eşim, seni çok seviyorum. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma cezaevinde A9 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin parçasını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Not olarak Buse Talu, Firdevs Talu, Beyza Yağmur, Talu Atilla Umut, Talu sesini özledik demişler. Selamlar, merhabalar Üstüren abi. Ben Erdem Mandacı. Beycuma cezaevinde kalan B1 koğuşundaki Berkan Mandacı'ya şu mesajı iletmek istiyorum. Berkan abi, çok özledik seni. Çıkacağın günü, beraber vakit geçireceğimiz günü dört gözle bekliyoruz. Her zaman yanındayız demiş.
Erdem kardeşimiz mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran oğlum. A9 koğuşunda yatan torunu Masum Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Yiğidim arkandayız, asla umutsuzluğa kapılma. Bu günler geçecek, seni seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ mesajını iletmişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. A9 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Halacım umudunu asla yitirme, hep yanındayız, seni çok seviyorum. Ankara'dan Cefari'ye mesajını ulaştırmış. Şöyle birkaç mesajımızı daha değerlendirelim. Sonrasında istemiş olduğunuz istekleri sırasıyla listeme ekleyeceğim dostlar. Zonguldak Devlet Açık Cezaevinde yatan A15 koğuşunda yatan Yusuf İleri kardeşime Azer Bülbül'den bu gece karakolluk olabilirim kardeşim. Sefa Can Memiş, Pendik Aydos demiş. İyi akşamlar Beycuma Kapalı Cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Murat Göğebakan'dan Vazgeçilmiyor şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Kocam seni çok özledim. Seni çok seven güneşin mesajını iletmişler.

Evet sevgili dostlar, bugün Devrek FM'e başladığım ilk parçayla yayınımıza devam edeceğiz. Yurtseven kardeşler elveda diyecek. 93.0 frekanslarında sizlere bu parçayla merhaba demiştim. Bugün şöyle geçmişe bir gittim. İlk çaldığım şarkıyı listemden göz attım. Karşıma bu parça çıktı. Bugün böyle duygulara bir nebze de olsa hitaben bu şarkıyla başlamak istiyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, bazen bir insana gösterilen ilgi, verilen değerin sınırı birbirine karışabiliyor maalesef ki. Büyüklerimizin güzel bir sözü vardır. İnsanoğlunun üstüne çok düşüldüğünde ne yazık ki kendini hit kumaşı sanırlarmış. Bu söz aslında kimseyi küçümsemek için söylenmiş değildir. Tam tersine ilişkilerde dengeyi korumanın önemini anlatır. Birine sürekli fedakarlık yapmak, her istediğini yerine getirmek, her hatasını görmezden gelmek, bazen beklenenin aksine tevazu değil, aşırı bir özgüven ve hatta kibir oluşturabiliyor. İnsan gördüğü değerin kıymetini bilmeyi de öğrenmelidir. Sevgi elbette önemlidir ama ilgi de öyledir. Ancak sevginin de bir dengesi vardır. Karşılıklı saygı, emek ve anlayış olmadığı sürece tek taraflı verilen değer zamanla sıradanlaşabilir. En sağlıklı ilişkiler hem değer vermeyi hem de verilen değerin kıymetini bilmeyi gerektirir. Hayatımızdaki insanlara değer verelim, onları destekleyelim ama bunu yaparken kendimizi ihmal etmeyelim dostlar. Gerçek sevgi ne birine olduğundan fazla yüceltmek ne de kendimizi değersizleştirmektir. Dengeli ilişkiler hem dostlukları hem de sevgiyi uzun ömürlü kılar. Unutmayalım, değer görmek kadar o değerin hakkını vermek de insan olmanın en güzel erdemlerinden birisidir. Selamünaleyküm güzel kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Ve aleykümselam. D1 koğuşuna yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Gülden Karaböcek'ten Ağlıyorsam Yaşıyorum Ben parçasını çalarsanız sevinirim. Canımın içi bizim için söylemesi kolay biliyorum. İnşallah bugünlerde geçecek. Yeniden beraber olacağız. Sen güçlü ol yavrum. Halan seni çok seviyor bir tanem. Her zaman yanında olduğunu bil demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Size de şöyle bir notum var Hüsran kardeşim. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Yine diyorum, ailecek sizin yayınınızı çok severek dinliyoruz. Aynen bu şekilde devam. Allah'ım seni korusun kötü insanların şehrinden. Amin inşallah. Bu güzel mesajınız için sizlere de tekrardan teşekkür ediyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi Grantepe ailesine armağan etmiş olalım. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam Hüsran Bey, kolay gelsin. Ben Kozlu Hüseyin. Sevdiğim eşim Gülcan Kalmaz'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım. Her zaman yanındayım. Acil haber bekliyorum demiş. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ben Kağıthane'den Musa Karadağ, Devre Kaçık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kardeşim Doğan Ayşirin'e Neşet Ertaş'tan Cahildim Dünyanın Rengine Kandım armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Kardeşim sana çok selamı var. Hayırlı geceler demişler. Bizden de onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar Hüsran Bey. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Ben Tülay. Birican'dan Beni şarkısını rica edebilir miyim? Oğlum Asım Yiğit Uludağ A9 koğuşunda yatmakta. Yiğidim seni çok seviyorum. Hiçbir şey kafana takma. Ben inanıyorum her şey çok güzel olacak. İlla ki hayatımızda inişler çıkışlar var. Bir gün nasıl indiysek o şekilde çıkacağız. Oğlum hep birlikte umudunu hiçbir zaman yitirme. Seni çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Hüsran kardeşim ve aleyküm selam. Beycuma kapalı cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim ve de koğuş arkadaşlarına Recep'imden Benim Yolum şarkısını armağan etmek istiyorum. Canım oğlum, kaç gündür haber alamadık senden. Rabbim bir an önce kavuşmayı nasip eylesin. Teyzesinin aslan parçası. Seni dört gözle bekliyorum, cam parçam, gözümün nuru. Hüsran kardeşim, iyi ki varsın, çok değerli evlatsın. Seni severek dinliyorum, çok teşekkür ederim. Sesimizi duyurduğunuz için Allah'a emanet ediyorum sizi demiş. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan aslan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Halil Sezai'den, Sibel Can'dan Galata parçasını hatırlarsın umarım, aslan abim Enes Yılmaz mesajını iletmiş. Hüsran abi iyi akşamlar, kolay gelsin. Beycuma'da cezaevinde B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı abime benden armağan olsun, Yıldız Tilbe'den Kardelen parçasını çalar mısınız? Abi çok selamlar, bugünlerde geçecek, Ahmet Bozkurt'tan. İyi akşamlar Hüsran abi, yayınlar, kolay gelsin. Beycuma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Tilbe'den Kafam Hafif Dumanlı. Abim bugünlerde geçecek demiş. İyi yayınlar, iyi geceler Hüsran abi. Beycuma kapalı cezaevinde C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için Ali Kınık'tan Ben Seni Hiç Unutmadım parçasını çalar mısınız rica etsem, az sonra göndereceğiz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

dağlarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Bazen her şeyden daha önemli olan şeyler vardır. Onlardan biri de sizlerin içten ettiği dualardır. Bu güzel günde bizleri dualarınıza destek eksik etmeyen tüm gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ettiğiniz her hayırlı duayı kabul eylesin. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri sizlere en hayırlı şekilde nasip etsin inşallah. Rabbim her birinizden razı olsun. Sağlık, huzur, bereket ve mutluluk evinizden, yuvanızdan eksik olmasın. Bizler de sizlere en güzel ezgiler ve en içten selamlarımızla aylar yıllar geçse de eşlik etmeye devam edeceğiz inşallah. Hepiniz cansınız. Hayırlı geceler Hüsran abi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Beycuma kapalı cezaevinde yatan arkadaşım Berkan Bandacı ve Yavuz Selim Aydın'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bu parçayı onlara armağan etmek istiyorum. Murat Göğebakan'dan Vurgun'un parçasını. Arkadaşı Ceyhun dersen sevinirim demiş, mesajını iletmiş. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan'a Ferdi Tayfur'dan Tiryakin'in Ben parçasını çalar mısınız? Canım seni çok seviyorum. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hüsran kardeşim iyi ki varsın. Allah senden razı olsun demiş sevgili Yaşar ablamız. Rabbim de sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hüsran abi kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan İrem. Devrik Açık Cezaevi ve C14 koğuşunda yatan eşime Yusuf Emre'ye Ahmet Şafak'tan Ah Beyar şarkısını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Günler geçiyor ama içimdeki özlem hiç azalmıyor. Canında olmak her şeyden daha kıymetli ve değerliydi. Şimdi sadece bize bıraktığın anılarla yetiniyoruz. Ama kalbimizde, gönlümüzde daima seninle. Seni çok seviyorum canımın içi.

İyi geceler, iyi yayınlar Üstan abi. Ben İlayda Arslan. Beycuma Cezaevi B1 koğuşunda yatan Can abim Ferhat durduğu için Azer Bülbül'den Korkuların parçasını çalar mısınız rica etsem. İyi akşamlar Üstan Bey. Bizlere çok iyi geliyorsunuz. Sizin sayenizde ses oluyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parça size gelsin. A9 koğuşunda yatan yeni Masum Yırtılı Dağ'dan ve koğuş arkadaşları içinde sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Hala Nemine Uzun, Yiğidim Oradan Bana Hala diye seslen. Ben senin sesini duyacağım. Halam seni çok özledim. Kuş olup hep yanına gelmek istiyorum demiş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam. Ben Şerafettin Altuğ. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için Selda Bağcan'dan Düşün Hep Yerde Mi Kalır şarkısını çalar mısınız? Şimdiden teşekkürler. Baban seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız oğlum. Bugünler de geçecek Allah'ın izniyle inşallah. Umutlar tükenmez oğlum. Kolay gelsin, saygılar demişler. Çok teşekkür ederiz. Hüsran abi, iyi akşamlar, kolay gelsin. Eyvallah. Beycuma Cezaevi B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı abime bizden armağan olsun. Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek parçasını çalar mısınız? Abi çok selamlar. Bugünler de geçecek. Lazlar'dan Ahmet Buse Nazlı Bozkurt'tan demişler. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Müslüm Demir Börekçi'nin sizlere selamı var. Ve aleyküm selam. Müslüm abimize de bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hüsran Bey, sıradaki şarkıyı koğuş arkadaşları ve çok sevdiği Gökhan Altuğ için çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorlar. Onları unutmadığınız için, her akşam yanında olduğunuz için kolay gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yenim Gökhan Altuğ için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime adlı parçayı istiyorum ve bu şarkıyı yeğenim bütün koğuş arkadaşlarına ve çok sevdiği arkadaşım Müslüm Demir Börekçi için ve Orhan abisi için istiyorum. Yeğenime bir de notum var. Seni çok seviyorum bir tanem. Ne kadar yoğun olsam da her zaman yanında olduğumu sakın unutma. Allah'a emanet ol. Bir tanem, bugünler de geçecek elbet. Sakın moralini bozma, her şey çok güzel olacak demiş sevgili Sevil Ezer. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Hüsran Bey ve aleykümselam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisinizdir umarım. Rabbim işinizi kolay eylesin. Devre kaçık cezaevinde olan eşim Sadullah Yavuz'a Metin Işık'tan Ağla Gözüm parçasını çalarsanız sevinirim. Zonguldak Ereğli'den yazıyorum. Eşime sevgilerimle, kalbinden öpüyorum onu, çok seviyorum demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. İyi yayınlar Hüsran abi. Ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Çok sevdiğim Gökhan Altuğ abim için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını istiyorum. Kolay gelsin Hüsran abi, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler Hüsran abi, iyi yayınlar diliyorum.

0: Artvin Opa'dan Halise Öz, Öz Uygun. Zonguldak Beycim Açık Cezaevi A3 koğuşunda yatan nişanlı Murat Harpaslan için Murat Göğebakan'dan vurgunum istiyorum. Ne olur bizim şarkımızı çalar mısınız demiş. Listeme ekledim, birazdan göndereceğim. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Hüsranlı saatler devam ediyor.
2: Hüsran abim, yoktur bu alemde misalin.
1: Devrek efem.

Bu programa gidişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program. Çok başka program. Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran.

0: yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.
1: 93.0 Devre Kefe.

İyi akşamlar, ben Şerife Karahan. B1 koşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. İyi yayınlar Hüsran Bey. Becma B1 koşunda yatan canım Berkan Mandacı'ya sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim. Berkancığım, hayat bazen insanı zor yollardan geçirir ama güzel günlerde mutlaka gelir. Bil ki yokluğun özlem, varlığın mutluluk. Bizi seni seviyoruz ve özlüyoruz ve çıkacağın günü bekliyoruz. Ferdi Tayfur'dan Yüreğimde Yara Var Berkan Mandacı ve arkadaşlarına gelsin. İstanbul'dan Zehra teyzesi mesajını iletmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. A9 koğuşunda yatan oğlum Asım Yatılı Dağ için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak: Yiğidim oğlum, baban Herp, hep arkanda. Seni seviyorum, seni çok özledim. Erdal Uludağ mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu. Dursun Eriyer'e selam söyler misiniz? Selamlarımızı ulaştıralım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu devre kaçık cezaevinde yatmaktadır. İkimiz için Burhan Çaçan'dan Akşam Olmadan parçasını çalarsanız mutlu oluruz. İyi akşamlar Beycuma Cezaevi. B1 koşundaki yeğenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Yeğenim, bil ki seni düşünen, seni merak eden insanlar var. Zor günler geçer. Önemli olan güçlü kalmak. Kendine iyi bak. Amcam Vedat Mandacı mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Beycuma Cezaevi. B1 koşuna yatan kuzenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Abim kendine çok iyi bak, sağlığına dikkat et. Sen zaten nerede olursan ol, her zaman kralsın. Her şeyin üstesinden gelirsin. Allah'a emanetsin. Ahmet Kağan. Gamze Şeker'den Ayşem şarkısını çalarsanız memnun olurum. Semih Yazıcıoğlu'na armağan olsun demiş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Zonguldak Devre Kaçık Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda yatan dostum Emre Sevim ve kader arkadaşlarına gelsin. Tez zamanda ailesine kavuşması dileğiyle Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu, Zonguldak Devre Cezaevi Açık Cezaevinde İnfaz Kurumu A15 koğuşunda yatan Emre Sevim'e armağan olsun demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. B1 koğuşundaki Berkan Mandacı için sıradaki şarkıyı istiyorum. Berkancığım, seni çok özledik yavrum. Seni çok seviyoruz. Bu günler en yakın zamanda bitecek inşallah. Halacığım kendine iyi bak. İstanbul'dan halan Sevgi Mudanya mesajını iletmiş. İyi akşamlar Hüsran abi, yayınlar. Kolay gelsin. Beycuma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Silbe'den Kafam Hafif Dumanlı. Abim bugünlerde geçecek demiş, mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, bu şarkı canım kardeşim Berkan Mandacı'ya gelsin. Ahmet Kaya'dan Karayazı Güzel Günler Yakında. Kocaman selamlar ve sevgiler. Muhammed Öztürk mesajını iletmiş. İyi akşamlar Hüsran abi, ben Ertuğrul. Babam Orhanoğlu Ertuğrul'dan şarkı göndermek istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter şarkısını göndermek istiyorum. İletirseniz çok mutlu olurum. Babamı çok seviyorum. İyi ki var demiş sevgili yeğenimiz Ertuğrul, mesajını ulaştırmış. Dün akşam paşamızın mesajını okuduk ama istemiş olduğu şarkıyı vaktimiz yetmediği için sevgili Orhan abimize ulaştıramadık. Ama bu şarkı sonrası abinden sana bir kıyak olsun. İstemiş olduğun o güzel eseri çok sevdiğim babana armağan etmiş olalım. Sen de saat geç olmadan yavaştan uyku moduna geçtiğim
aman diyeyim fazla ayakta kalma. Sana da sevgiler selamlar olsun paşam benim. Hayırlı geceler sorunsuz yayınlar Üsran kardeşim. Vay vay vay. Kimler gelmiş kimler? Dört mevsim Emine ablamız. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyisindir inşallah. Bana bir şarkı çalar mısın? Seçimini sana bıraktım. Bakalım ne gelecek? Kolay gelsin demiş sevgili Emine ablamız. Sıradaki çalacağımız tüm güzel eserler sana da armağanımız olsun. Merhabalar Üsran Bey, Bey Cuma Kapalı. Abir Koğuşundan Tuğçe Kocabacak ben. İstek parçam olacak benden. Devre Kaçık Cezaevinde bulunan Doğan Ayşırın'a gelsin. Ali Baran'dan Deli'nin parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim demiş, mesajını iletmişler. Evet sevgili dostlar, artık şöyle son 15 dakika dilim içerisine girmiş bulunmaktayız. 15 dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. Ben buralardayım. Son mesajlarınızı 0507-380-067 WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz dostlar.

0: Alemin en kıyak radyosu
1: Devrek FM. Ayının damarına basıyoruz.
2: Üzran abim, yoktur bu alemde misalin.

Demir parmaklıklar insanın özgürlüğünü kısıtlayabilir ama umutlarını esir alamaz. Hayat bazen öyle yollar çıkarır ki insanın karşısına. Bir anlık hata yıllara mal olabilir. Elbette yapılan yanlışların bir bedeli vardır ama insanı sonsuza kadar tek bir hatasıyla yargılamak da vicdanın yükünü ağırlaştırır. Bugün içeride olan nice insanların gözü dışarıda, annesinde, babasında, evladında, sevdiklerinde. Takvim yaprakları düşerken özlem büyüyor, umut ise her şeye rağmen yeşermeye devam ediyor. Buradan kader mahkumlarına sesleniyoruz. Geçmişi değiştirmek mümkün değil ama yarını yeniden kurmak mümkündür. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Bugün yaşadığınız zorluklar yarın daha güçlü bir insan olmanızın sebebi olabilir. Ve dışarıdakilere de bir sistemimiz var. Bir insanı sadece geçmişindeki hatasıyla değerlendirmeyelim. Cezasını çeken insanların yeniden hayata tutunmasına fırsat vermek hem insanlığın hem de adaletinin gereğidir. Unutmayın ki en karanlık gecenin ardından mutlaka bir sabah doğar. Hapishanede olsanız da umutlarınız yeşerecek. Çünkü umut hiçbir kapının kilitleyemeyeceği kadar güçlüdür dostlar. O yüzden güzel günler dünden daha yakındır. Moral bozmaya hiç gerek yok. Bizler buralardayız.

ben, derbeder hayata tiryakim ben.

0: Evet sevgili dostlar, her güzel anın bir sonu olduğu gibi bugün de bu yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birlikte güldük, düşündük, bazı anılara daldık. Bazen de aynı şarkının satırlarında buluştuk. Sesimin ulaştığı her yerde bana eşlik ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Hayat birbirimize baktığımız güzel izlerle anlam kazanır. Eğer bugün birkaç dakikada da olsa yüzünüzde bir tebessüm oluşturabildiysem, yalnız olmadığınızı hissettirebildiysem bu benim için en büyük mutluluktur. Unutmayın, umut en karanlık gecede bile yolunu bulan küçük bir ışıktır. Sevdiklerinize zaman ayırın, güzel sözleri ertelemeyin ve her yeni güne kalbinizde umutla başlayın. Çünkü bazı bir selam, bir gülümsememe ya da içten söylenmiş bir nasılsın bir insanın bütün gününü değiştirebilir. Şimdi veda vakti ama bu son değil. Güzel hatıraların, hoş sohbetlerin ve yeniden buluşma umudunun kısa bir molası. Kendinize iyi bakın, sağlığınızı ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Kalbiniz sevgiyle, yolunuz ışıkla dolu olsun. Ben mikrofondan ayrılırken geriye yalnızca şu cümleyi bırakmak istiyorum dostlar. Hayat paylaşıldıkça güzeldir. Sesimiz bir gün susabilir ama gönülden gönüle kurulan bağlar daima yaşamaya devam eder. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
1: Eyvallah.

0: Levrek FM 93.0.
1: Hani o en son yaptı.
2: Paramı istedim.
1: En son yaptım.
2: Benim ilgilendirmez kardeşim, ben paramı istedim.
1: Sen de o paramı bir tane. Ama ters bir şey yaptım ya da. Yani senin sözünün dışına çıktım ya da bir şey. Ha? Ya böyle mi olduk şimdi?
2: Evet, böyle oldu.
1: Hani en kötü gününde sen vardın yanımda. Hani sen olacaktın.
2: En kötü günün çünkü.
1: İyi de ben şimdi ne yapacağım?

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek.